Bugün Dinim İslam adlı eserimizin içerisinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinden Medine döneminden bahsetmeye devam edeceğiz. En son programımızda son olarak Medine vesikasından, ilk yazılı antlaşmadan bahsetmiştik. Şimdi kardeşlik konusuyla devam ediyoruz. Mekke'den gelen muhacir Müslümanlar baskı ve işkenceden kurtulmuşlardı. Ancak yine de yeni bir şehre yerleşmenin getirdiği birçok sorun vardı karşılarında. İlk sorun, Medine'nin iklimine alışkın olmadıkları için muhacirlerin hastalıklarla boğuşmalarıydı. Ensar'ın bütün yardımseverliğine rağmen yeni bir şehirde evsiz ve işsiz olmanın güçlüğü ikinci bir sorundu. Ensar'ın yardımlarının daha sistemli hale getirilmesi ve herkesi kuşatan bir bütünleşmenin sağlanması gerekiyordu. Kainatın sevgilisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye varışının üzerinden 5 ay geçmiş, bu süre içinde hastalıklar da büyük oranda atlatılmıştı. Resulullah, Ensar ve muhacirlerin katıldığı bir toplantı düzenledi. Bu toplantıda maddi açıdan müsait olan Medineli her ailenin birer muhacir aileyi kendi yanlarına almaları kararlaştırıldı. Bu bir kardeşlik antlaşmasıydı. Kardeş aileler birlikte çalışacaklar ve her şeyi paylaşacaklardı. Böylece 186 Mekkeli aile Medineli kardeşlerinin evlerine yerleştirildi. O güne kadar birer misafir olan muhacirlerin artık kardeşleriyle paylaştıkları bir evleri ve işleri vardı. Muhacirler bu yeni şehirde sosyal ve ekonomik açıdan kendilerine yeterli olana kadar bu durum devam edecekti. Sevgili dostlar, Müslümanların Medine'yi yurt edinmesi Kureyşli müşrikleri endişelendiriyordu. Zira Müslümanların giderek güçlenmeleri kendi itibarlarını sarsacaktı. Bu yüzden Medine

Sanırdım alem içre bana hiç yar kalmadı. Ben beni terk eyledim, gördüm ki ah yar kalmadı. Ben sanırdım alem içre bana hiç yar kalmadı. Ben beni terk eyledim, gördüm ki ah yar kalmadı. Cümle eşyada görürdüm, har var, gülizar yok. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı.

Cümle alem çarşı pazar kalmadı. Gitti kesret geldi vahdet, oldu halvet dost ile. Hem hak oldu cümle alem çarşı pazar.

eyleyip inler dedi. Bilmezem oldu kesildi, ahile zar kalmadı. Gece gündüz zar-u efgan eyleyip inler dedi. Bilmezem oldu kesildi, ahile zar kalmadı. Cümle eşyada görürdüm, har var gülizar yok. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı.

Hüsnü hal. Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan, her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi, nefes mi, korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde, aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmekte. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere, aynı ile mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun içinde son bellidir ve ektiğini biçecektir.

Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Bağımlılıklarımızı konuşurken aslında bugün daha çok dijital bağımlılığa hep geliyoruz. Yani buradan kaçınmamız, bunu artık temel bir bağımlılık kategorisi olarak düşünmememiz mümkün değil. Dijital bağımlılık deyince de özellikle yetişkinler olarak bizler her seferinde ilk hatırladığımız çocuklarımız oluyor. Çocuklarla ilgili bağımlılıkları konuşurken de dönüp dolaşıp konu dijital oyunlara geliyor. Doğrusu dijital oyunlara bağlı pek çok neden var bağımlılık öyküsü üreten. Ancak bu oyunlar sadece çocuklarımızla da sınırlı değil. Bugün yetişkinlerde gerek aile ortamında gerek iş yerinde gerekse sosyal hayatın farklı grupsal ilişkileri içerisinde dijital oyunlarla vakit geçiriyorlar. Evet, dijital oyunların merak uyandırması, rekabeti bir şekilde tetiklemesi, adrenalin seviyesini yükseltmesi, skor sistemine dayalı bir rekabet, bir yarışma kültürü oluşturması, ilgi çekici belli frekans aralığındaki seslerin kullanılması, karakter

karakter oluşturabilme imkanı sağlaması, oyun içeriklerinin düzenlenmesinde manipülatif, hipnotik tekniklerin kullanılması gibi pek çok etken dijital bağımlılığı artırıyor. Evet, öyle bir sektör ki bütün dünyada milyarlarca dolarlık bir gelir kalemi oluşturuyor bu sektöre, içerik üretenlere. Tabii dijital oyunların bize bakan tarafı, yani kullanıcı tarafından ölçülü, dengeli ve yönetilebilir olması gerekiyor. Ancak bu öyle bir piyasa ki sizin burada oyunun biraz önce saydığım işleyişi nedeniyle kendi kontrolünüzü, yani irade kontrolünüzü kendi elinizle yönetmeniz her geçen gün zorlaşıyor. Çünkü oyun öyle bir ortama sizi alıyor ki tıpkı o geleneksel dünyadaki oyunlar gibi bir rekabet ortamı, bir yarışma kültürü oluşturuyor. Ve burada insan biyolojik, psikolojik, sosyal bir takım uyaranlarla bu kültür içerisinde kalmaya teşvik ediliyor. Çünkü oyunun kendisi böyle bir rekabet kültürüne dayalı. Özellikle son zamanlarda dijital oyunların yararlarına dönük bazı çalışmalar da var. Tüm dünyada kabul edilmiş bir durum esasında. O da dijital oyunların çocukları gittikçe aslında izole ettiği. Yani onların zihinsel melekelerini bir şekilde kullanmalarının önünde engel oluşturduğu. Oysa biz çocuklarımızı hayata hazırlarken onların potansiyellerini geliştirmeye çalışıyoruz. Potansiyel yeteneklerini hayata katmalarını istiyoruz. Bu sadece fiziksel, sadece düşünsel, sadece ruhsal beceri değil, aynı zamanda sosyal becerileri de çocuklarımızın gelişsin. Oysa dijital oyunlar bir takım sanal arkadaşlıklarla oynanıyor ve gerçek dünyadaki oyunların yerine çoğu zaman ikame oluyor. Evet, bugün hani verdiğimiz tipik bir örnektir bu. Birkaç nesil önce çocukları, anne babaları sokaktan eve çağırırken bir türlü eve gelmediklerinden şikayetçi olurlardı. Şimdi ise çocuklarını odalarından, bilgisayar başından, ekran karşısından kaldıramamaktan, yani sokağa gönderememekten şikayet ediyorlar. Demek ki bakış açımız doğal olarak değişti ve sorun alanlarımız da buna bağlı olarak çeşitlendi. Ve biz bugün dijital oyunları gerçek yaşamın çocukların dünyasında alternatifi gibi görmelerinden kaynaklanan bir sorundan bahsediyoruz. Sevgili dinleyenler, dijital oyunlar çocukları oyunda tutabilmek için bir takım teknikler kullanıyor dedim. Bu teknikler o kadar değişken ki ticari bir piyasa olduğunu söylemiştim. Böyle bir mecrada tabii etki stratejileri de sürekli değişiyor. Yani çocukları oyun kahramanı kılacak, onların oyunun rekabeti içerisinde daha çok bulunmalarını sağlayacak ve bu ortamda onları tuttuğu süre içerisinde daha çok kazanacak, aslında üretici açısından baktığınızda bir mekanizmanın sürekli işler olduğunu görüyoruz. Tabii bu çocukta yaratıcı düşünceyi engelliyor. Alternatif üretme kapasitesini gittikçe düşürüyor. Bir tür düşünceye ket vuran bir süreci çalıştırıyor. Ve bu süreçte düşüncesi engellenen çocuk takipçi olma ve başkalarının beyinlerinin sınırları kadar hareket etme yetisi kazanıyor. Bakın, sınırı çizen, yani kendi potansiyelini, yeteneklerini kullanmaya değil de kendisine sunulduğu kadarını orada kullanmaya imkan veren bir süreçten bahsediyoruz. Her şey önceden yazıldığı ve planlandığı için aşırı düzeyde oyun oynamak çocuğun zihninde o mecrada daha çok kalmayı, o oyunun daha çok oyuncusu olmayı doğal olarak tetikliyor. Ve çocuklarda hem yaşam kalitesini düşürüyor hem de zeka gelişimini olumsuz etkiliyor. Tabii ekran bağımlılığı çocukların aileleriyle olan ilişkilerini uyuşturucu madde kullanımındaki etkilere benzer şekilde olumsuz etkiliyor. Yani zihinsel değişim yaratan uyuşturucu kullanımına bu yönüyle benziyor. Birçok aile çocuklarının okul dönüşü aktivitelerine dönük yetersiz yaklaşımlar sergiliyor. Aileye bakan tarafında da alternatif sunulmuyor.

0: Bayan çocuk kendini doğrudan ekran karşısında konumlandırıyor. Tabii modern yaşamın ölçüleri ve görünüşleriyle ilgili kısmı aileleri yoğun çalışma ve çabaya itiyor. Anne baba eve yorgun geliyor, çocuklar okuldan eve yorgun geliyor. Dolayısıyla rahatlama isteği aslında bir tür boş zaman aktivitesi, bir eğlence kültürü olarak çocukları oyun oynamaya, ekran karşısına doğrudan çekiyor. Tabi burada evet nitelikli içerikler üretmek hepimizin sorumluluğunda. Çocukları aileyi eğlenceli kılacak, aileden beslenmelerini daha çok sağlayacak şekilde evde tutacak ama aile yanında tutacak, anne baba ile iletişimde tutacak olan içeriklere ve daha doğrusu planlamalara ihtiyacımız var. Ne var ki bu çabalar içerisinde çocuğun maruz kalabileceği dijital bağımlılık potansiyeli tehlikelere karşı duyarsız ya da farkındalık noktasında yetersizliklerle karşısına çıkan ebeveynleri getiriyor gündemimize. Tabii aileler özellikle ergenlik döneminde çocuğun dürtüselliği konusunda onlara zarar vereceğinden korkmakla birlikte bu saydığımız kendince bir takım nedenleri de düşünerek çocuğun tutumuna karşı koymakta zorlanıyorlar. Yani içerik üretemediğinizde, alternatifler sunamadığınızda, yaşadığınız dünyanın gerçekliğinden ebeveynler olarak kopuk bir gelecek tasavvuru çocukların önüne koyduğunuzda, çocuklar da doğal olarak kendi akranlarının da çokça meşgul olduğu bu tür içeriklere yöneliyor. Ve maalesef kontrolsüz tüketilen her şeyde olduğu gibi, tıpkı gerçek dünyada sağlıksız beslendiklerinde obez oldukları gibi, dijital platformlardaki bu sağlıksız besinler, sağlıksız bilgiler ve edimler çocukları zihinsel anlamda da bir tür obeziteyle karşı karşıya bırakıyor. Yani doz aşımı dediğimiz fazla kullanım, aşırı kullanım maalesef bir süre sonra erken yaşta bağımlılık öyküsü geliştiriyor. Sevgili dinleyenlerim, çocuklarımızı, geleceğimiz olan çocukları gerçek hayatın bağlılıkları içerisinde eğitmek ve onları bir takım bağımlılık potansiyellerine karşı korumak hepimizin sorumluluğu. Ancak burada aileyi güçlendirecek, ebeveyni destekleyecek, anne baba çocuk ilişkisine alternatifler geliştirecek bir takım teknik, teknolojik planlamalara ve imkanlara her geçen gün daha çok ihtiyaç duyduğumuzda bir gerçek. Bu konuda tekrar seslenelim. Bütün duyarlı medya kuruluşlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil ve özel inisiyatiflere çok önemli görevler düşüyor. Aileyi her zamankinden daha güçlü tutacak içerikler üretmeli ve beslemeliyiz. Hepinize sağlıklı, bağlılıklı ve bağımlılıktan uzak nitelikli vakitler diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor. Onlara anlatıyor, öğretiyor, dinliyor ve cevaplıyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabiler Ensardan bir zatın geldiğini gördüler. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün Hazreti Peygamber ashabıyla otururken yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü günde aynı olay tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği bu zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyin ne olduğunu öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık. 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" dedi. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu teklifini kabul etti. 3. günün sonunda Abdullah, bu süre boyunca o Medineli Müslümanın gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi: "Gerçi konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim." Bunun üzerine ona dedim ki, "Aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. 3'ünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Hazreti Peygamber'in söylediği bu dereceye ulaştıran nedir?" "Sadece gördüklerin," dedi Ensarlı adam sakince. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi: "Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem." Bunun üzerine Abdullah bin Amr ona dedi ki: "İşte seni yücelten bu. Bizim yapamadığımız bu." Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

Kur'an'ın temel konuları. Kur'an'ın temel konularından her cüzden 3 mesajı aktardığımız programımızda şimdi 19. cüzdeyiz. 19. cüzde Furkan suresinin son tarafı, Şuara suresinin tamamı ve Neml suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulara baktığımızda ilk sırada bizi ideal müminin sıfatları başlığı karşılıyor. Furkan suresinin son tarafında Rahman'ın has kulları ve örnek vasıfları anlatılır. Onlar hayatlarını ibadetle geçirip Allah'ın yasaklarından kaçanlardır. Bu kısımda da ideal müminin vasıfları anlatılmaya devam etmektedir. Onlar mütevazı

Cahillerle tartışmazlar. Onlara selam der geçerler. Geceleri Rablerine secde ederler ve kıyamda dururlar. Dua ederler. Harcamaları dengelidir. Ne israf ederler, ne de cimrilik ederler. Allah'ın haram kıldığı cana kıymazlar. Ve insan öldürmezler. Zina etmezler. Hata ettiklerinde ve günah işlediklerinde hemen tövbe ederler. Ve hatada ısrar etmezler. Yalancı şahitlik yapmazlar. Boş, faydasız şeyleri vakarlı bir şekilde terk ederler. Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında kör ve sağır gibi davranmazlar. Hemen itaat ederler. Onlar şöyle dua ederler: bize, eşlerimizden ve soyumuzdan alnımızın akı olacak nesiller ver ve bizi takva sahiplerine önder, rehber eyle derler. İşte bu seçkin temiz insanlar cennetin en yüksek makamında olacak kişilerdir. Surenin son ayeti şu şekildedir: de ki, duanız kulluğunuz olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Evet, 19. cüzde ikinci başlığa geçiyoruz. 19. cüzün ikinci mesajı, ideal mümin sanal gündemlerin etkisinde kalmaz mesajıdır. Bu cüzde bulunan Şuara suresinde ise insanların peygamberlerin yolunu terk edip yapay gündeme takılmaları tenkit edilir ve bu tehlikeye dikkat çekilir. Çünkü gündemi başkaları belirlemektedir. O günkü cahiliye toplumunda şairler, zalim yöneticilerin ve zenginlerin isteğine göre yapay bir gündem oluşturuyorlardı. Burada cahiliye şairleri sanal gündemin ve algı oluşturmanın sembolüdürler. Şuara suresi bu tehlikeye dikkat çekip insanların peygamber ve kitabın yolu olan sırat-ı mustakimden, yani doğru yoldan nasıl ayrıldıklarını anlatmakta ve önceki peygamberler dönemi ve ümmetlerinden örnekler vererek tehlikenin aslında her asırda yaşandığını açıklamaktadır. Evet sevgili dinleyiciler, 19. cüzün 3. ve son mesajına baktığımızda ''İdeal müminin rehberi kitap ve sünnettir'' başlığı bizi karşılıyor. Bu cüzde Neml suresinin baş tarafı da bulunmaktadır. Neml suresinde Kur'an'ın insanlar için gerçek bir rehber olduğu anlatılmaktadır. Ayrıca tarihteki Hazreti Musa, Süleyman, Salih ve Lut peygamberlerin rehberliklerinden örnekler verilmekte, insanları doğru yola getirmek ve sapmalarından kurtarmak için bu peygamberlerin yaptığı tebliğ çalışmaları ve örnek yaşayışları aktarılmaktadır. Bir sonraki cüzümüz 20. cüzde görüşmek üzere.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bizim huzurumuza çıkarılacaklarını hiç beklemeyenler, bize melekler gönderilmesi veya Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi diyorlar. Gerçek şu ki, onlar içlerinde derin bir kibir duygusu besliyor, azgınlıkta sınır tanımıyorlar. Melekleri görecekleri gün işte o zaman, günahlara boğulmuş olanlar için hiçbir iyi haber olmayacak. Ve onlar meleklere her şeyden mahrum olduk diyecekler. Onların yaptığı her işi ele almış ve onu savrulup giden toz toprak haline getirmiş olacağız. O gün cennetliklere kalınacak yerlerin en iyisi, dinlenme yerlerinin en güzeli bahşedilmiş olacaktır. O gün semayı örten bulutlar, perdeler açılacak, melekler peş peşe indirilecek. İşte o gün

Gün gerçek egemenlik Rahman'ındır ve o gün inkarcılar için çok zor bir gün olacaktır. O gün dünyadayken haktan sapmış kişi ellerini ısırarak şöyle diyecek: keşke peygamberle birlikte aynı yolda olsaydım. Eyvah! Keşke falancayı kendime dost edinmeseydim. Meğer bana uyarıcı mesaj geldikten sonra o dost bildiğim kişi bu mesajdan beni saptırmış. İşte şeytan insanı böyle çaresizlik içinde yapayalnız bırakır. Resul, Rabbim, kavmim bu Kur'an'a büsbütün ilgisiz kaldılar dedi. İşte bunun gibi her peygambere karşı günaha batmış kimseler içinden bir düşman çıkardık. Ama yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeterlidir. İnkarcılar, Kur'an ona bütünüyle bir defada indirilseydi ya diyorlar. Oysa biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu uygun aralıklarla parça parça gönderdik. Onlar ne zaman bir talep ileri sürseler, biz sana mutlaka kesin gerçeği ve en güzel açıklamayı bildiririz. Yüzüstü cehenneme sürülecek olanlar, evet işte onların yerleri en kötü yer, yolları da en yanlış yoldur. Gerçek şu ki biz Musa'ya da kitap vermiş, kardeşi Harun'u onun yanında yardımcı tayin etmiştik. Onlara ayetlerimizi yalan sayan topluluğun yanına gidin dedik. Ama sonunda o söz dinlemeyen topluluğu yıkıp yok ettik. Peygamberleri yalancı saymaları üzerine Nuh kavmini de sulara gömdük ve böylece onları insanlık için bir ibret yaptık. Biz zalimler için çok acı bir azap hazırladık. Ad'ı, Semud'u, Res halkını, bunlar arasında daha birçok nesli de cezalandırdık. Oysa her birine ibretli örnekler vermiştik. Nihayet hepsini kırıp geçirdik. Bunlar felaket yağmuruna tutulmuş olan o beldeye gitmişlerdi. Peki oraları görmüyorlar mıydı? Hayır, hayır. Bunlar öldükten sonra yeniden dirilmek diye bir şeyi beklemiyorlar. Onlar ne zaman seni görseler, bu mu Allah'ın Resulü olarak gönderdiği adam diyerek mutlaka seninle alay ederler. Eğer ilahlarımıza kararlılıkla bağlı kalmasaydık, neredeyse bizi onlardan koparacaktı derler. Ama azabı gördüklerinde yolunu büsbütün şaşırmışların kimler olduğunu anlayacaklar. Bayağı arzularını ilahlaştıran kişiyi gördün mü? Şimdi sen bu adamı da doğru yola getirmekle yükümlü olabilir misin? Yoksa sen onların büyük çoğunluğunun gerçekten senin davetine kulak verdiklerini yahut doğru dürüst düşündüklerini mi sanıyorsun? Aksine onlar başka değil, bir hayvan sürüsü gibidirler. Hatta tuttukları yol bakımından daha da sapkındırlar. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Eğer dileseydi, onu elbet hareketsiz de kılardı. Sonra güneşi gölgeye yol gösterici kılmışızdır. Sonra da onu yavaş yavaş kendimize çekmekteyiz. Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu dinlenme hali kılan, gündüz vaktini ise bir diriliş ortamı yapan O'dur. Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen O'dur. Gökten de tertemiz su indirdik ki onunla ölü toprağı canlandıralım ve hayvanıyla, insanıyla yarattığımız nice varlıkları suya kavuşturalım. Gerçek şu ki biz bütün bunları insanlar doğru dürüst düşünüp ders çıkarsınlar diye kendilerine tekrar tekrar anlatmışızdır. Buna rağmen insanların çoğu nankörlükte direnip durmuşlardır. Eğer isteseydik her yerleşik topluluğa bir uyarıcı gönderirdik. Öyleyse artık inkarcılara boyun eğme. Bu Kur'an'la onlara karşı bütün gücünle mücadeleni sürdür. Biri tatlı ve susuzluğu giderici, diğeri tuzlu ve acı olan iki denizi karışacak şekilde salıveren ve ikisi arasına bir engel, aşılmaz bir perde koyan O'dur. İnsan türünü sudan yaratıp, onların arasında soy ve sıhriyet bağı kuran da O'dur. Rabbin üstün kudret sahibidir.

onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne faydası ne de zararı dokunan şeylere kulluk ediyorlar. Zaten inkarcı kişi Rabbine karşı inkarcıya arka çıkar. Biz seni sadece bir müjdeci ve uyarıcı

Gökleri, yeri ve bu ikisi arasında bulunanları 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. O Rahman'dır. Onu bilen birine yine kendisine sor. Onlara Rahman'a secde edin denildiğinde, Rahman da neymiş? Biz senin istediğin şeye secde eder miyiz derler. Ve bu istek onları haktan daha da uzaklaştırır. Gökte yıldız kümeleri oluşturan, yine orada bir ışık kaynağı ve aydınlatan bir ay yaratan Allah mübarektir, cömerttir. Düşünüp ibret almak ve şükretmek isteyenler için geceyle gündüzü birbiri ardına getiren de O'dur. Rahman'ın has kulları yeryüzünde vakarla yürüyen, cahiller onlara laf attığı zaman selam deyip geçen kullardır. Gecelerini Rablerine secde ederek, huzurunda durarak geçirirler. Ey Rabbimiz derler, bizi cehennem azabından uzak tut. Çünkü onun azabı bitip tükenme bilmez. O cehennem ne kötü bir yerleşme ve kalma yeridir. Yine o iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur. Onlar Allah'la birlikte başka bir ilaha tapmazlar. Haksız yere Allah'ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına kıymazlar, zina etmezler. Zira bilirler ki bunları işleyen kimse cezasını bulacak. Kıyamet gününde ona azabı kat kat verilecek ve alçaltılmış olarak o azap içinde ebedi kalacaktır. Ancak tevbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır. Allah böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Evet, kim tevbe edip erdemli davranırsa, bu durumda gerektiği şekilde Allah'a yönelmiş olur. Yine anılan o iyi kullar, asılsız şeylere şahitlik etmezler. Boş ve manasız davranışlarla karşılaştıklarında onurluca çekip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, o ayetler karşısında körler ve sağırlar gibi bilinçsizce davranmazlar. Onlar, ey Rabbimiz derler, bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet, bizi günahtan sakınanlara öncü yap. İşte bunlar, zorluklara katlanmalarının karşılığı olarak cennet konağıyla ödüllendirilecek, orada sağlık ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklar. Orada sonsuzca yaşayacaklar. Ne güzel bir yerleşme ve kalma yeri. De ki, kulluğunuz ve niyazınız olmasa, Allah size ne diye değer versin ey inkarcılar? Siz onun dinini yalan saydığınız için, bunun günahı artık yakanızı bırakmayacak. Şuara Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta, Sin, Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman etmiyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Biz istesek onlara gökten bir mucize indiririz de derhal ona boyun eğerler. Ne zaman Rahman'dan kendilerine yeni bir uyarı gelse mutlaka bundan yüz çevirmektedirler. Hep yalanladılar. Fakat alay edip durdukları şeylere ait bilgiler yakında onlara gelecektir. Peki o inkarcılar yeryüzüne hiç bakmazlar mı? Orada her türden nice değerli bitkiler çıkarmışızdır. Şüphesiz bunlarda alınacak büyük bir ders vardır. Ama çoğu iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o, mutlak güçlüdür. Engin merhamet sahibidir. Hani Rabbin Musa'ya şöyle seslenmişti. O zalimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git. Onlar zulümden hala sakınmayacaklar mı? Musa, Rabbim, doğrusu beni yalancılıkla suçlamalarından korkuyorum. Göğsüm daralıyor, dilim dolaşıyor. Onun için bu elçilik görevini Harun'a yükle. Ayrıca ben onlar nezdinde suçluyum. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum dedi. Allah, hayır, asla böyle olmayacak buyurdu. Hadi, İkiniz de mucizelerimize gidin. Şüphesiz biz sizinle beraberiz. Her şeyi işitmekteyiz.

Firavun'a gidin ve deyin ki, gerçekten biz İsrailoğullarını bizimle beraber göndermen için alemlerin Rabbinin elçisiyiz. Makamına vardıklarında Musa'ya Firavun şöyle dedi. Biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının nice yıllarını aramızda geçirmedin mi? Sonunda yapacağını yaptın. Sen nankörün birisin. Musa, ben dedi, o işi sonunun ölüme varacağını bilmeden yaptım. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana doğru karar vermeyi öğretti ve beni peygamberlerden biri yaptı. O nimet diye başıma kalktığın şeye gelince, o da İsrailoğullarını kendine kul köle etmenden ibarettir. Firavun, alemlerin Rabbi de kimdir diye sordu. Musa, eğer gerçeğe inanmaya yatkınlığınız varsa bilin ki, o göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir diye cevap verdi. Firavun yanında bulunanlara, ne dediğini duydunuz değil mi? Dedi. Musa, o sizin de Rabbiniz, geçmişteki atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun, size gönderilen bu elçiniz mutlaka aklını yitirmiş dedi. Musa devamla şunu söyledi. Şayet aklınızı kullanırsanız anlarsınız ki o doğunun, batının ve bu ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Firavun, benden başkasını tanrı edinirsen yemin ederim ki seni zindanlarda süründürürüm dedi. Musa, sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı diye sordu. Firavun, doğru söyleyenlerden sen hadi getir onu diye karşılık verdi. Bunun üzerine Musa asasını atıverdi. Bir de ne görsünler, asa düpedüz bir yılan oluvermiş. Sonra elini çıkardı. O da bakanlara beyaz ışık saçan bir şey oluvermiş. Firavun çevresindeki seçkinlere şöyle dedi. Doğrusu bu çok bilgili bir sihirbaz. Yaptığı sihirle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Buna karşı ne buyurursunuz? Dediler ki, onu ve kardeşini bir süre alıkoy ve sihirbaz toplamak üzere şehirlere adamlar gönder. Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler. Böylece sihirbazlar belli bir günün ilan edilmiş vaktinde bir araya getirildi. Halka, siz de toplantıya gelmiyor musunuz denildi. Sihirbazlar üstün gelirse ki ümidimiz budur, herhalde onların yolundan gideriz. Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a, üstün gelen biz olursak herhalde bize bir ödül vardır değil mi? Dediler. Firavun, evet dedi. O takdirde gerçekten has adamlarımdan olacaksınız. Musa sihirbazlara, ne atacaksanız atın dedi. Bunun üzerine iplerini, değneklerini yere attılar ve dediler ki, Firavun'un üstün gücü adına elbette üstün gelen biz olacağız. Sonra Musa da değneğini yere attı. Bir de ne görsünler? Onların düzmece nesnelerini yutuveriyor. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, benim size izin vermemi beklemeden ona iman ediyorsunuz öyle mi? Anlaşılan o size sihri öğreten üstadınızmış. Ama şimdi göreceksiniz. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim, hepinizi astıracağım. Zararı yok dediler. Nasıl olsa Rabbimize dönüyoruz. İlk iman edenler olduğumuz için Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz. Musa'ya kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü takip edileceksiniz diye vahyettik. Firavun da asker toplamak üzere şehirlere adamlar gönderdi. Adamlarına bunlar sayıları az, önemsiz bir topluluk. Fakat bize karşı nefretle doludurlar. Biz de kuşkusuz tedbirli, tek vücut bir topluluğuz dedi. Daha sonra onları, Firavun ve topluluğunu bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve değerli bir konumdan mahrum ettik. İşte böyle. Bu nimetleri onların yerine İsrailoğullarına verdik. Olaya gelince, arkadan Firavun ve adamları gün doğarken onlara yetiştiler. İki topluluk birbirini görünce, Musa'nın adamları, işte yakalandık dediler. Musa, hayır, eminim ki Rabbim benimledir, bana bir çıkış yolu gösterecektir dedi. Bunun üzerine Musa'ya, asan ile denize vur diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı.

her parça koca bir dağ gibi oldu. Ötekilerini de oraya getirdik. Musa ve beraberinde bulunanların hepsini kurtardıktan sonra ötekilerini suda boğduk. Şüphesiz bunda inandırıcı işaretler vardır. Ama çokları imana gelmiş değildir. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Onlara İbrahim'in öyküsünü de anlat. Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz diye sormuştu. Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz diye cevap verdiler. İbrahim, peki ama dedi, dua ettiğinizde onlar sizi işitiyorlar mı? Yahut size fayda veya zarar verebiliyorlar mı? Hayır ama biz atalarımızı böyle yapar bulduk dediler. İbrahim dedi ki, iyi de sizin ve önceki atalarınızın neye taptığınızı hiç düşündünüz mü? İyi bilin ki alemlerin Rabbi dışında taptıklarınız benim düşmanımdır. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren ve içirendir. Hastalandığım zaman bana şifa verendir. Canımı alacak olan, sonra beni yeniden diriltecek olandır. Hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum yine O'dur. Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. Arkadan gelecekler için de iyilikle anılmayı bana nasip eyle. Beni Naim cennetine girenlerden eyle. Babamı da bağışla. Kuşkusuz o doğru yoldan sapanlardan oldu. İnsanların dirileceği gün ve Allah'a temiz bir kalple gelenler dışında malın da çocukların da fayda vermeyeceği gün beni mahcup etme. O gün cennet takva sahiplerine yaklaştırılır. Cehennem de küfre sapmış olanlara açıkça gösterilir. Onlara Allah'ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Size yardım edebiliyorlar veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı denilir. Artık onlar o sapkınlar ve iblisin yandaşları toptan tepe taklak cehenneme atılırlar. Orada onlar birbirleriyle çekişerek şöyle derler. Vallahi biz sizi alemlerin Rabbi ile eşit tutarken gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Bizi ancak o günaha batmış olanlar saptırdı. Şimdi bizim ne şefaatçilerimiz var ne de samimi bir dostumuz. Ah keşke bizim için bir dönüş daha olsa da müminlerden olsak. İşte bu anlatılanlarda elbet alınacak büyük bir ders vardır ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti. İnkardan sakınmayacak mısınız? Bakınız ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Artık Allah'a isyandan sakının ve bana itaat edin. Şöyle cevap verdiler. Seni toplumun en aşağı kesiminin izlediğini göre göre sana iman eder miyiz? Nuh dedi ki, onların vaktiyle ne yaptıklarını bilmem. Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Düşünseydiniz bunu anlardınız. Ben iman etmiş kimseleri kovacak değilim. Ben sadece gerçekleri apaçık ortaya koyan bir uyarıcıyım. Ey Nuh dediler, bu işten vazgeçmezsen kesinlikle sen de taşlanacaksın. Nuh, Rabbim dedi, kavmim beni yalancılıkla suçluyor. Artık benimle onların arasındaki durumu sen hükmünle açıklığa kavuştur. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar. Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri o her şeyle dopdolu geminin içinde kurtardık. Sonra geri kalanları da sulara gömdük. Doğrusu anlayanlar için bu kıssada büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin işte o mutlak güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Ad kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri Hud onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmıyor musunuz? Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve

Bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Siz boş şeylerle uğraşarak her yüksek yere bir anıt mı dikersiniz? Temelli kalacağınızı umarak mı büyük konaklar yaparsınız? Gücünüzü hep zalim zorbalar gibi mi kullanırsınız? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Bildiğiniz şeyleri size veren, size sürüler, oğullar, bağlar, pınarlar ihsan eden Allah'a karşı gelmekten sakının. Doğrusu sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum. Şöyle cevap verdiler. Sen öğüt versen de vermesen de bizce birdir. Bu öncekilerin tuttuğu yoldan başkası değildir. Bu yüzden azaba uğratılacak da değiliz. Böylece onu yalancılıkla suçladılar. Biz de onları helak ettik. Doğrusu bu anlatılanlarda büyük bir ibret vardır. Ama çokları inanmazlar. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Semud kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Salih onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bakınız, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Siz burada bahçelerin, pınarların içinde, ekinlerin, meyveleri uç vermiş hurma ağaçlarının arasında güven içinde bırakılacağınızı ve dağlardan ustaca evler oyup yapmaya devam edebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Yeryüzünde düzeni bozan ama düzeltmeye yanaşmayan aşırıların istediklerini yapmayın. Dediler ki, kuşkusuz sen kendisine büyü yapılmış birisin. Sen de yalnızca bizim gibi bir insansın. Eğer doğru sözlüysen, hadi bir mucize getir. Salih, işte mucize bu dişi devedir. Onun bir su içme hakkı vardır. Belli bir günün içme hakkı da sizindir. Sakın ona bir kötülük yapmayın. Yoksa büyük bir günün azabı yakanıza yapışır dedi. Buna rağmen onlar deveyi kestiler. Ama yaptıklarına pişman oldular. Çünkü onları azap yakaladı. Doğrusu bunda büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Lut kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Lut onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar arasından erkeklerle mi beraber oluyorsunuz? Doğrusu siz haddini aşan bir kavimsiniz. Ey Lut dediler. Bu tutumundan vazgeçmezsen iyi bil ki sen de kovulacaksın. Lut, doğrusu ben bu yaptığınızdan dolayı sizden nefret ediyorum dedi. Rabbim, beni ve ailemi bunların yapmakta olduklarının vebalinden kurtar diye dua etti. Bunun üzerine geride kalanlar arasındaki yaşlı kadın müstesna, onu ve bütün ailesini kurtardık. Sonra diğerlerini helak ettik. Üzerlerine de görülmemiş bir yağmur yağdırdık. Sonunda önceden uyarılmış olanların yağmuru korkunç oldu. Elbet bunda büyük bir ibret vardır. Fakat çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o, mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Eyke halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladı. Şuayb onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bakınız ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Ölçüyü tam tutun, eksik verenlerden olmayın, doğru teraziyle tartın. İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın, bozgunculuk yaparak yeryüzünde karışıklık çıkarmayın. Sizi ve önceki nesil

gökleri yaratana saygılı olun. Şöyle cevap verdiler. Sen gerçekten büyü yapılmış birisin. Sen de sadece bizim gibi bir beşersin. Biz senin kuşkusuz yalancılardan biri olduğuna inanıyoruz. Eğer doğru sözlüysen, hadi üstümüze gökten azap yağdır. Şuayb, yaptıklarınızı en iyi bilen Rabbimdir dedi. Onu yalancılıkla suçladılar. Derken gölge gününün azabı üzerlerine çöküverdi. O gerçekten büyük bir günün azabıydı. Doğrusu almak isteyenler için bunda büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Şüphesiz bu Kur'an, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Onu senin kalbine uyarıcılardan olasın diye, açık bir Arapçayla Ruhul Emin indirmiştir. O Kur'an, şüphesiz öncekilerin kitaplarında da vardır. İsrailoğulları bilginlerinin bunu bilmesi onlar için bir delil değil midir? Kur'an'ı Arap olmayanlardan birine indirseydik de onu onlara okusaydı yine iman etmezlerdi. Onu, inkarı, günahkarların zihinlerine böyle soktuk. Onlar sonunda can yakıcı azabı görünceye kadar ona iman etmezler. O azap farkında olmadan kendilerine ansızın geliverir. Sonra bize yeni bir süre verilir mi acaba diyecekler. O halde şimdi gelsin diyerek azabımızın çabuklaşmasını mı istiyorlar? Ne dersin? Biz onları yıllarca nimetlerden faydalandırmışsak, sonra da kendilerine vaat edilen azap başlarına gelmişse, senelerce yararlandırıldıkları nimetler onlara ne fayda sağlamıştır? Kaldı ki biz öğüt vermek üzere uyarıcılar göndermeden hiçbir ülke halkını yok etmemişizdir. Biz zalim değiliz. Onu, ilahi öğüdü, şeytanlar indirmedi. Bu onların yapacağı iş değildir. Zaten buna güçleri de yetmez. Şüphesiz onlar vahyi işitmekten kesinlikle uzak tutulmuşlardır. O halde sakın Allah'la birlikte başka ilaha kulluk edip yalvarma. Sonra cezaya çarptırılanlardan olursun. Yakın akrabanı da uyar. Sana uyan müminlere kol kanat ger. Şayet sana karşı gelirlerse de ki, ben sizin yaptıklarınızdan kesinlikle uzağım. Sen o mutlak güçlü ve engin merhamet sahibi olan, huzurunda durduğun ve secde edenler içinde, halden hale girdiğin zaman seni gören Allah'a güvenip dayan. Her şeyi işiten, bilen O'dur. Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar günaha, iftiraya düşkün olan herkese inerler. Onlara kötülüğü telkin ederler. Bunlar şeytanlara kulak verirler. Çoğu da yalancıdır. Şairlere gelince onlara da yoldan sapanlar uyar. Onların her vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmez misin? Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Allah'ı çokça ananlar ve haksızlığa uğratıldıktan sonra kendilerini savunanlar başkadır. Haksızlık edenler neye nasıl dönüşeceklerini, başlarına nelerin geleceğini yakında görecekler. Neml Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın gerçekleri açıklayan kitabın ayetleridir. Namazı kılan, zekatı veren ve ahirete kesin bir şekilde iman eden müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Ahirete inanmayanların yapıp ettiklerini şüphesiz kendilerine güzel göstermiş olduk. Bu yüzden şuursuzca eğlenip dururlar. İşte en ağır cezayı hak edenler bunlardır. Ahirette en çok ziyana uğrayacak olanlar da yine bunlardır. Şüphesiz ki bu Kur'an sana ilim ve hikmet sahibi Allah tarafından verilmektedir. Bir zamanlar Musa ailesine şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Size oradan bir haber ya da ısınmanız için ondan bir parça kor getireceğim demişti. Oraya geldiğinde ona şöyle seslenildi.
Ateşin yanındaki ve çevresindekiler mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah her türlü noksanlıktan uzaktır. Ey Musa! Şüphesiz ben mutlak galip ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Asanı yere at. Musa atıp da onu yılan gibi kımıldanır görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Allah buyurdu ki, ey Musa korkma. Benim huzurumda peygamberler korkmaz. Ancak haksızlığa sapan korkar. O da işlediği bir kötülük yerine bir iyilik ederse bilsin ki ben çok bağışlayıcıyım, çok merhametliyim. Şimdi elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz olarak çıksın. 9 mucizeyle Firavun ve kavmine git. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir kavim oldular. Mucizelerimiz onların gözleri önüne serilince, bu düpedüz bir sihirdir dediler. Mucizeleri açık ve kesin olarak görüp idrak ettikleri halde, zulüm ve kibirlerinden ötürü onları inkar ettiler. Bozguncuların sonunun nice olduğuna bir bak. Şüphesiz biz Davud'a ve Süleyman'a da bir ilim verdik. Bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman, Davud'un yerine geçti. Dedi ki, ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden gerektiği kadar verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur. Bir zaman cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları Süleyman'ın emrinde toplanmış, birlikte sevk ve idare ediliyordu. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldiklerinde bir karınca şöyle dedi. Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Aman Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin. Onun bu sözünden dolayı Süleyman neşeyle gülümsedi ve ey Rabbim dedi. Gerek bana gerekse anne babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat. Süleyman kuşları gözden geçirdi ve hüdhüdü niçin göremiyorum, yoksa kayıplara mı karıştı diye sordu. Ya bana açık bir gerekçe getirir veya onu şiddetle cezalandırırım ya da onu boğazlarım. Çok geçmeden hüdhüd gelip dedi ki, ben senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebe halkından sana kesin bir bilgi getirdim. Onları bir kadın hükümdarın yönettiğini gördüm. Kendisine her imkan verilmiş, bir de muhteşem tahtı var. Ancak onun ve halkının Allah'ı bırakıp güneşe taptıklarını da gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş. Böylece onları yoldan alıkoymuş. Bu yüzden doğru yolu bulamıyorlar. Şeytan bunu göklerde ve yerde gizli olanı açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmesinler diye yapmış. Oysa büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Süleyman da, doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan biri misin göreceğiz. Şu mektubumu götür, önlerine bırak. Sonra onların yanından çekil de ne sonuca varacaklarına bak. Sebe melikesi adamlarına şöyle dedi. Beyler, bana çok önemli bir mektup gönderilmiş. Mektup Süleyman'dan gelmekte. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Bana üstünlük taslamayın, gelip bana teslim olun denilmektedir. Kraliçe şöyle dedi. Efendiler, içinde bulunduğum durum hakkında bana görüşünüzü açıklayın. Sizin görüşünüzü almadan asla bir işe kesin karar vermem. Şu cevabı verdiler. Biz güçlüyüz, zorlu savaşçılarız. Yine de yetki senindir. Artık ne buyuracağını sen düşün. Kraliçe şöyle dedi. Krallar bir ülkeye girdiler mi, oranın altını üstüne getirirler ve halkının ulularını aşağılanmış duruma düşürürler. Bunlar da öyle yapacaklardır. Ben bunlara bir hediye göndereceğim. Sonra bakacağım elçiler ne ile dönecekler. Elçiler Süleyman'a geldiğinde o şöyle dedi. Siz bana mal yardımı mı yapıyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha değerlidir. Hayır hayır, bu hediyelerinizle ancak sizin gibiler sevinir. Ey elçi, onlara dön, iyi bilsinler ki asla karşı koyamayacakları ordularla üzerlerine gelir, muhakkak surette
onları yenilmiş ve küçük düşürülmüş olarak oradan çıkarırım.

Kız, danışmanlarına dönerek, beyler, onlar boyun eğerek bana gelmeden önce hanginiz o kraliçenin tahtını bana getirebilirsiniz diye sordu. Cinlerden bir ifrit, sen makamından kalkmadan önce ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm yeter, ben güvenilir biriyim dedi. Bu konuya dair kitaptan bir bilgisi olansa, ben onu sen göz açıp kapayıncaya kadar getiririm diye cevap verdi. Süleyman tahtı yanı başına yerleşmiş olarak görünce şöyle dedi. Bu şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınayan Rabbimin bir lütfudur. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük edene gelince o bilsin ki Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Kerem sahibidir. Onun tahtını tanıyamayacağı bir hale getirin. Bakalım gerçeği anlayacak mı yoksa anlamayanlardan mı olacak dedi. Kraliçe geldiğinde senin tahtında böyle mi diye soruldu. Tıpkı o dedi ve ekledi. Biz bundan önce hakkınızda bilgi sahibi olmuş ve çağrınıza boyun eğmiştik. Onu daha önce Allah'tan başka taptığı şeyler saptırmıştı. Çünkü o inkarcı bir kavimdendi. Ona köşke gir denildi. Kraliçe salonu görünce onu oraya toplanmış su sandı ve eteğini topladı. Süleyman, bu billurdan yapılmış bir köşkün şeffaf zeminidir diye uyardı. Kraliçe, Rabbim ben gerçekten kendime zulmetmişim. Artık Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Semud kavmine Allah'a kulluk edin demesi için kardeşleri Salih'i gönderdik. Ama hemen birbiriyle çekişen iki grup oluverdiler. Salih, ey kavmim dedi. İyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Size merhamet edilmesi için Allah'tan bağışlanmayı dileseniz olmaz mı? Şöyle cevap verdiler. Sen ve beraberindekiler bize uğursuz geldiniz. Salih, başınıza gelenler Allah katındandır. Doğrusu siz imtihana çekilen bir topluluksunuz dedi. O şehirde 9 elebaşı vardı. Bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyor, iyileştirme ve düzeltme cihetine gitmiyorlardı. Allah'a and içerek aralarında şöyle konuştular. Gece baskınıyla onu ve ailesini öldürelim, sonra velisine biz Salih ailesinin öldürülmesi sırasında orada değildik, gerçekten doğru söylüyoruz diyelim. Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de kendileri farkında olmadan bir plan kurduk. Bak işte tuzaklarının sonu ne oldu. Onları da kavimlerini de nasıl toptan helak ettik. İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri. Anlayan bir kavim için elbette bunda ibret vardır. İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanları ise o felaketten kurtardık. Lut'u da hatırla. O kavmine göz göre göre hala o hayasızlığı yapacak mısınız? Gerçekten siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yöneliyorsunuz? Doğrusu siz değerleri bilmeyen bir topluluksunuz demişti. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Sabah Mahfel Sürmesi.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 7 Mayıs 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 20 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 24 Nisan 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Seferilik nedir? Kişinin doğup büyüdüğü veya çalışıp geçimini sağladığı, çoluk çocuğuyla yerleştiği ve sürekli kalmaya niyet ettiği yere asli vatan denir. Asli vatanından 90 kilometre veya ondan daha uzak bir yere gitmek üzere yola çıkan kişi, 15 günden daha az kalmaya niyet ederse, yolculuk esnasında ve vardığı yerde seferi, yani yolcu olur. Bir şehirde 15 gün veya daha fazla kalmaya niyet ederse mukim olur. Dinen yolcu sayılan kimseler 4 rekatlı farz namazları 2 rekat kılarlar. Ramazan oruçlarını sonradan tutmak üzere erteleyebilirler. Yolcu mukim bir imama uyarsa namazını tam olarak kılar. Zira cemaatin namazının imamın namazıyla aynı olması gerekir. 4 rekatlı namazlar yolculukta kazaya kalırsa, ister yolculuk içerisinde ister yolculuktan sonra kaza edilsin, ikişer rekat olarak kaza edilir. Şafii mezhebine göre dinen yolcu sayılabilmek için yaklaşık 90 kilometre bir mesafeye gitme niyetiyle yola çıkılmış olmalı ve gidilen yerde giriş ve çıkış günleri hariç 4 günden az kalınmalıdır.

0: Bir ayet. Yeryüzünde hiç dolaşmıyorlar mı ki ibret almış kalplere yahut işitmiş kulaklara sahip olsunlar? Şu bir gerçek ki gözler körleşmez fakat göğüslerdeki kalpler körleşir. Hac suresi 46. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

Hak şerleri hayra eyler. Zannetme ki gayra eyler. Arif anam seyre eyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl. Tevfiz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Bir işi murad etme. Olduysa inat etme. Haktandır o reddetme. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

yakın olacak işler. Boştur gamı teşmişler. Ol hikmetini işler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Demen içim şol şöyle. Yerindedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

Hiç kimseye hor bakma. İncitme, gönül yıkma. Sen nefsine yan çıkma. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel neyler. Hoş sabrı cemilimdir. Takdiri kefilimdir. Allah ki vekilimdir. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Her dilde onun adı. Her canda onun yadı. Her kuladır imdadı. Mevla göre.

Neylerse güzel eyle. Naçar kalacak yerde, nagah açar ol perde, derman eder ol derde. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her kuluna her anda, geh kahru geh ihsanda, her anda o bir şanda. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Az ye, az uyu, az iç. Ten mezbelesinden geç, dil gülşenine gel göç. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dem onu zikreyle, zeyrekli koy şöyle, hayranı hak ol söyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her sözde nasihat var, her nesnede zinet var, her işte ganimet var. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her söyleyeni dinle, ol söyleteni anla, hoş eyle kabul canla. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bil elsin ey halkı, aklamı hak.

Vallahi güzel etmiş. Billahi güzel etmiş. Vallahi güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: El-Mu'id. Mahlukatı yok ettikten sonra yeniden yaratan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlığın başlangıcı kendisine bağlı olan Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın

bizi sevdiklerinin arasına alsın. Mübdi esmasıyla anlam bütünlüğü bulunan Muid esması, geri döndürme, tekrar etme anlamındaki avd kökünden türemiş olup yeniden yaratma anlamına gelir. Allah'ın Muid oluşu, varlığı sürekli olarak yeniden ve yeniden yaratarak düzen üzerine tutuşuyla, ilk kez başlattığı yaratmayı tekrar ettirmesiyle tecelli eder. Yaratmayı ilk kez başlatan, sonra onu tekrar eden yalnızca O'dur. Bu, O'nun için pek kolaydır. Buyuran Rabbimiz, insanın zihninde yoktan var etmenin ne kadar büyük bir olay olduğunu bildiğinden, kendisi için bir güçlük olmadığını ifade etmiştir. Tabiatta her şey sürekli bir değişim içinde olup, ilahi sıfatların tecellileri sonucu daimi bir yaratma ve yok etme mekanizmasına tabidir. Gerçekten varlıklar yeniden ve yeniden nasıl yaratılır, nasıl işler bu döngü? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. Dünya canlılık ifade eder. Canlılık demek hayat döngüsünün devam etmesi demektir. Bu yalnızca varlıkların ruhlarının olmasıyla değil, o ruhun o beden içerisinde devam edebilmesi için vücudun ayakta kalması da demektir. Canlılığını yitiren her şey kurur, yok olur ama dünyanın döngüsünde kuruyup yok olan her şeyin yerine yenisi yaratılmaya devam eder. Bu yüzden dünya bizim için bir canlılık ifade eder. Her sabah doğan güneş sürekli yeniden yaratılır aslında. Her bahar açan çiçekler, her hareket eden bulutun getirdiği yağmur, her sabah gözlerimizi açıp yeniden başladığımız hayata ayak uyduran bedenimiz. Bir hücremiz ölse ve yerine yenisi yaratılmasa vücudumuzda çürüme başlar. Bir sabah doğmasa güneş, yağmamaya başlasa yağmur, kurumaya başlar hayat. Döngü bozulur, canlılığın gittiğini görürüz o zaman. Bunu görmeden de Rabbimiz varlığı her an hayatta tuttuğunu anlamayı nasip etsin bize. Yaratmanın bir lahza durması kurutur alemi. Rabbimiz kurumaya yüz tutmuş kalplerimizi canlandırsın, hikmetini fark edenlerden eylesin bizi. Aslında Muid esması, insanla ahiret arasında bağ kuran bir esmadır. İnsanın ilk kez varoluşu üzerinden yeniden var olmasının zor olmayacağını ispat etmiştir bize Rabbimiz. Zihnimiz ölümün yok oluş olduğuna inanırken, Rabbimiz bu esmayla bir kapı açmış ve bize o zorlandığımız düşünceyi kolaylaştırmıştır aslında. Bir kez yoktan yaratılan bir daha yaratılamaz mı? Bunu düşünmek bile insana ufuk açar. Bunu ilk düşünen elbette biz değiliz. Bizden önceki topluluklar da bu düşünce denizinde uzun zaman yüzmüşlerdir ve cevaplarını her seferinde Rablerinin ayetlerinde bulmuşlardır. Şimdi sıra bize geldi. Nefsimizle her boğuştuğumuzda, ya ahiret yoksa sorusu içimize dolduğunda, Rabbin bizi nasıl yarattığını hatırlasak, bir zamanlar bizim şimdi üzerinde gezdiğimiz topraklarda ne insanlar vardı? Çok daha güçlü, çok daha güzel, kudretli, zengin, makam sahibi. Kimler gelip geçti bizim bilmediğimiz? Onlar da bizim geleceğimizi bilmiyorlardı. Kendi atalarımız bile soylarından bir gün bizim geleceğimizden habersizlerdi. Şimdi bizim genlerini taşıdığımız, kaşımızın, gözümüzün, huyumuzun benzediği büyük büyük dedelerimiz, ninelerimiz bizim bir gün dünyaya geleceğimizden habersizlerdi. Adımızın esamesi yokken Rabbimiz bizi yaratmayı tercih etti. Bugün buradaysak Rabbimiz bizi bu dünya üzerinde bir fark oluşturacağımız, dünyaya bir hayır katacağımız, birileriyle girdiğimiz ilişkilerde hayra öncülük edeceğimiz için yarattı. Yaratmayabilirdi de ama tercih edildik. Bilerek ve istenerek Allah'ın irade buyurmasıyla buradayız. Hiçbir şey tesadüf değil. Bizim varlığımız da tesadüf değil. Bir amaca binaen buradayız ve ilk kez yaratıldığımızda nasıl öncemizde hiçbir şey yoktuysa, yeniden yaratılmamız da hiçbir maddeye ve sebebe bağlı olmadan gerçekleşebilir demek ki. Yeniden yaratılacak şey yeni bir cisim olacak bizim için. Ruhumuz hiçbir zaman yok olmayacak ve Rabbimiz bizi kurumuş kemiklerden bir sebebe binaen yeniden cisme bürüyecek.
Bir hesap var çünkü. Hiçbir yaptığı yanına kalmayacak insanın iyi kötü ne varsa bir hesapla hesaplanacak. Bir amacı olmalı bu dünyanın. Bir amacı olmalı yeniden yaratılmanın. İşte Muid esmasıyla Rabbimiz bize bunu hatırlatıyor. Yoktan yaratan Rabbim yeniden yaratacak ve bu kez gözümüzü bambaşka bir yerde açacağız. Yaptıklarımız önümüze dökülecek ve tek tek, aksamadan, gözden kaçırmadan hepsini neden yaptığımız sorulacak. Neden sorusunun en çok yankılandığı vakit bizi dile getirmekten mahcup olacağımız nedenlerde amel etmekten sakındırsın. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Rabbim ayetlerinde tekrar ve tekrar vaat ediyor ki, bir hesap ve ceza günü olacağı muhakkaktır. Bugünden kimsenin kaçışı yoktur. O halde benim bunu algılamam gerek. Ne kadar inkar etsem de, unutmaya çalışsam da, olacaktan kaçma şansım yok. Benim Rabbim hasiptir. Her şeyin hesabını tek tek tutar ve tek tek sormaya da muktedirdir. Zerre kaçmaz ilminden. Benim Rabbim Muid'dir. Ölerek bittiğini düşündüğüm hayatı bana yeniden verecek ve verdiği her şeye karşılık ne yaptığımı bana soracak. Ben her bir nedenimin makul olmasına uğraşırım. Bir nedenim olmalı benim. Yaptığım her işte, söylediğim her sözde, hayatımda bir neden olmalı. Neden? Rabbimin huzuruna vardığımda, bana Rabbim sorduğunda, "Sen razı ol diye Rabbim" diyebilmeliyim. Şimdi, burada, durduğum yerde, her amelimde Rabbim razı olsun diye düşündüm mü? Düşünmedim çoğu kez. Düşünemedim, Rabbim beni affetsin. Ama niyet edebilirim şimdi. Her nefes yeniden yaratılıştır benim için. Her kurumuş toprağın yeşermesi umuttur bana. Benim ümidimi kestiğim yüreğimden Rabbim kendi sevgisini yeşertsin diye dua ederim. Sıkı sıkı sarılırım nedenime. Ne yaparsam Rabbim razı olur diye sormaya ahdederim. Dilerim ki Rabbim beni razı olduğu hale eriştirir. Varlığı yoktan var ederken, hiçbir zorluk çekmeyen, onları yeniden yaratmaya da muktedir olan Ya Muid, beni de yeniden yaratacağına inandım, iman ettim. Sen beni yeniden yarattığın gün mahcup olan kullarından eyleme. Bütün derdim rızandır. Beni rızanı kazanan kulların arasına al. Hesabımı kolay eyle. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri,

Öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma, dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 7 Mayıs 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 20 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 24 Nisan 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Seferilik nedir? Kişinin doğup büyüdüğü veya çalışıp geçimini sağladığı, çoluk çocuğuyla yerleştiği ve sürekli kalmaya niyet ettiği yere asli vatan denir. Asli vatanından 90 kilometre veya ondan daha uzak bir yere gitmek üzere yola çıkan kişi, 15 günden daha az kalmaya niyet ederse, yolculuk esnasında ve vardığı yerde seferi, yani yolcu olur. Bir şehirde 15 gün veya daha fazla kalmaya niyet ederse mukim olur. Dinen yolcu sayılan kimseler 4 rekatlı farz namazları 2 rekat kılarlar. Ramazan oruçlarını sonradan tutmak üzere erteleyebilirler. Yolcu mukim bir imama uyarsa namazını tam olarak kılar. Zira cemaatin namazının imamın namazıyla aynı olması gerekir. 4 rekatlı namazlar yolculukta kazaya kalırsa, ister yolculuk içerisinde ister yolculuktan sonra kaza edilsin, ikişer rekat olarak kaza edilir. Şafii mezhebine göre dinen yolcu sayılabilmek için yaklaşık 90 kilometre bir mesafeye gitme niyetiyle yola çıkılmış olmalı ve gidilen yerde giriş ve çıkış günleri hariç 4 günden az kalınmalıdır.

Bir ayet. Yeryüzünde hiç dolaşmıyorlar mı ki ibret almış kalplere yahut işitmiş kulaklara sahip olsunlar? Şu bir gerçek ki gözler körleşmez, fakat göğüslerdeki kalpler körleşir. Hac suresi

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara
21: hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan İlker Uykal.

Günaydın, hayırlı sabahlar. Gününüz aydın olsun, gönüllerimiz huzurlu olsun. Bugün 7 Mayıs Perşembe. Yeni bir sabahın, yeni umutların, yeni başlangıçların eşiğindeyiz. Diyanet Radyo'da hayırlı sabahlar diliyoruz. Evinde kahvaltı hazırlayanlar, işine yetişmeye çalışanlar, direksiyon başında trafikte olanlar, okul yolunda hayallerine yürüyenler, sesimizin ulaştığı her yerde yüreği umutla atan herkese hayırlı sabahlar diliyoruz. Rabbim bugün attığınız her adımı hayra çıkarsın. Alın terinize bereket, gönlünüze ferahlık versin. Yollarınız açık olsun, kalpleriniz huzurlu kalsın. Evet, gün başlıyor, şehir yavaş yavaş uyanıyor. Biz de güzel eserlerle, gündemin öne çıkan başlıklarıyla, samimi sohbetlerle önümüzdeki saat boyunca sizlerle olacağız. Hayırlı sabahlar başladı.

Gündem. Diyanet Radyo'da sabahın bereketini birlikte paylaşıyoruz. Sizleri güne hazırlıyor. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmeleri mikrofonlarımıza taşıyoruz. Gazete manşetleri, gündemin sıcak başlıkları, son dakika gelişmeleri ve güne dair merak edilen ne varsa bu sabah radyonuzda olacağız. Bir yandan gündemi konuşacağız, bir yandan da güzel eserlerle gönüllerimize dokunacağız. Önce gazete manşetleri diyelim. Dünden bugüne yansıyan gelişmeler neler? Şöyle hızlıca göz atalım sevgili dinleyiciler. Sabah gazetesiyle başlayalım. Sabah gazetesinin bugün gündemine taşıdığı ana başlık: Gök Vatan'a çelik zırh. Gök Vatanımızın koruyucusu çelik kubbe artık çok daha güçlü ve caydırıcı. Başkan Erdoğan'ın vizyonuyla savunma teknolojisinde şaha kalkan Türkiye, küresel krizlerin ortasında dünyaya parmak ısırtıyor denmiş. Gazetelerin birinci sayfalarında bugün ekseriyetle dün kapılarını açan Milli Savunma Fuarı'ndan yansıyanlar yer buluyor. Dün büyük bir füze Yıldırım Han tanıtılmıştı. Bunun dışında yine yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yeni nesil teknolojiler, savunma sistemleri yer buluyor. Onların özelliklerine dair bilgiler var gazetelerin birinci sayfalarında bugün. Bir başka başlık: Ecdat mirası eserlere vefa şeklinde Sabah gazetesinin birinci sayfasına taşınmış. 202 vakıf eserinin açılışını yapan Başkan Erdoğan, üç kıtadaki ecdat yadigarı eserlerimiz insanlığa pencere açtı diyor.

diyor. Medeniyetimiz insanlığa pencere, camilerimiz, medreselerimiz, kütüphanelerimiz, şifahanelerimiz, aynı şekilde çeşmelerimiz, köprülerimiz, kervansaraylarımız ve daha nicesi insanlığa yeni bir pencere açan vakıf medeniyetimizin birer nişanesidir diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu eserler adaletle, erdemle, ahlakla yoğrulmuş seçkin bir tasavvurun, halka hizmet, hakka hizmettir düsturunun en somut tezahürleri olmuştur. Ecdadın izini ve mührünü taşıyan, milletimizi millet yapan bu değerlerin üzerine titremeye devam edeceğiz diyor. Cezayir Cumhurbaşkanı Türkiye'de Başkan Erdoğan resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbu'nu Esenboğa Havalimanı'nda törenle karşılamış. Bu görüşmelerden neler yansıyacak, gün içerisinde bunları takip ediyor olacağız elbette. Barış için kritik hafta, bir yandan da Hürmüz Boğazı eksenli ABD, İran, İsrail arasındaki gündem takip ediliyor. Nereye evrilecek, ne olacak, ne zaman oradaki o gerilim ve savaş sona erecek, bunun cevabı da aranıyor. Barış için kritik hafta başlığıyla verilmiş birinci sayfadan gelişmeler, Siyonistlerin İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı kirli savaşta Tahran'la Washington arasında anlaşmanın sağlanmak üzere olduğu öğrenildi. Sürecin bir haftada sonuca ulaşmasını beklediğini belirten ABD Başkanı Trump, İran maddeleri kabul ederse abluka sona erecek, Hürmüz herkese açık olacak dedi. Evet, birinci sayfalardan yansıyan haberleri aktarmayı sürdüreceğiz sevgili dinleyiciler. Tabii bir yandan da güzel eserler eşlik edecek bizlere. Tabii ki sizlerin mesajları da. Lütfen bizlere dileklerinizi yazın, mesajlarınızı bizlerle paylaşın. Bize yalnız olmadığımızı hissettirin. Diyanet Radyo'da güvenle dinleyeceğiniz eserler gelmeye devam ediyor. Müzik.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'da gündemi takip etmeye devam ediyoruz. Gerek gazete manşetleriyle gerek haber kaynaklarına yansıyan son bilgilerle sizleri gündemden haberdar etmeye gayret ediyoruz. Manşetler dedik, manşetlerle devam edelim. Yine Hürriyet'in birinci sayfası Yıldırım Han'ın yolculuğu başlığıyla gelmiş bugün. Türkiye'nin 6000 kilometre menzilli ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han büyük yankı uyandırdı. Hürriyet Yıldırım Han'ın hangi süreçlerden geçeceğini ve envantere ne zaman gireceğini araştırdı. Tabii fuarda sergilenmesi çok olumlu, güzel bir gelişme. Ancak ne zaman kullanabileceğiz, ne zaman envantere girip savunma sistemleri arasında yerini alacak, bu merak ediliyordu. Bu sorunun cevabı aranmış ve haberin ayrıntılarında yer buluyor. Haber şöyle devam ediyor. Her şey Türkiye'nin sahadaki ihtiyacıyla başladı. Mevcut ve olası tehditlere karşı hangi kabiliyete ihtiyaç duyulduğu belirlendi. Askeri ve jeopolitik senaryolar masaya yatırıldı. Teknik ekipler ihtiyaca uygun konsepti oluşturdu. Böylece Yıldırım Han şekillendi ve İstanbul'da düzenlenen Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın ilk gününde dünyaya tanıtıldı. Yıldırım Han diğer füzeler gibi fırlatılmadan önce yerde test edilecekmiş. Daha sonra gerçek koşullarda testi yapılacakmış. Bu testlerin birkaç yıl sürebileceği ifade ediliyor. Tüm testleri başarıyla geçtikten sonra envantere girmeye hazır hale gelecek. Seri üretimle teslimatlar ne zaman başlayacak? Savunma uzmanlarına göre her şey planlandığı gibi giderse Yıldırım Han 8 ila 10 yıl içinde envantere girebilecekmiş. Fuardan yansıyan sadece Yıldırım Han olmadı elbette. Saha'nın 5 gözdesi başlığıyla diğer yeni nesil savunma ekipmanlarına da yer verilmiş. Bunlardan biri Neşter. Özel bir roketmiş sevgili dinleyiciler. Patlayıcısı yok. Çarpmadan önce açılan bıçaklar hedefi yok ediyormuş. Küp diye bir başka yeni nesil teknoloji savunma sistemi var. Elektronik harp silahı düşman radarlarını yanlış sinyaller gönderip aldatıyormuş. Bir başkası Tufan, insansız kamikaze deniz aracı. Büyük savaş gemilerinin korkulu rüyası olacakmış. Bir başka kamikaze K2, menzili 2000 kilometre 13 saat havada kalabiliyor. Yüksek vuruş gücüne sahip. Ve bir diğeri Kuzgun kamikaze, düşmana saldırı için tasarlanmış, radarlar zor tespit edebiliyormuş. Bu 14 madde savaşı bitirebilir. Yanı başımızdaki gelişmelere dair, İran'daki gündeme dair haber başlığı bu. ABD-İran gerilimi sürpriz bir şekilde anlaşmaya evrildi. Washington ve Tahran savaşı resmen sona erdirecek uzlaşmaya hiç olmadığı kadar yakın deniyor. Tabii bir taraftan tehdit mesajları da söz konusu. Ya anlaşma ya bombardıman. Trump söylüyor bunu. İran anlaşmayı kabul ederse operasyonların sona ereceğini, anlaşmaya uyulmazsa bombardımanın yeniden başlayacağını açıkladı. Taraflar İran'ın nükleer kapasitesini

sınırlandırması ve Hürmüz'ü trafiğe açması karşılığında yaptırımların kalkmasını ve dondurulmuş varlıkların iadesini öngören 14 maddelik mutabakatta uzlaşmak üzere deniliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 202 vakıf eserini hizmete açtı. Yurt içinde ve yurt dışında son bir yılda restorasyonu tamamlanan bu vakıf eserlerinin hizmete açıldığını duyurdu. Tabii burada Diyanet Haber'den de takip edelim bu haberin ayrıntılarını. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzü yürekten kutluyorum diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş da yer aldı programda. Dua etti, hayırlara vesile olmasını diledi. Evet, birinci sayfalara yansıyan haberleri aktarıyoruz sizlere sevgili dinleyiciler. Tabii bu programda sadece biz konuşmuyoruz. Sizler de mesajlarınızla, dualarınızla ve selamlarınızla sabahımıza ayrı bir güzellik katıyorsunuz. Bulunduğunuz şehirden bir selam gönderin örneğin. Yola birlikte çıkalım. Belki çayın eşliğinde bizi dinliyorsunuz. Belki trafikte güne yetişmeye çalışıyorsunuz. Nerede olursanız olun sesinizi bu güzel sohbete dahil edin. İsteklerinizi, düşüncelerinizi, güzel dileklerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz. Mesajlarınızla programımıza katkı sunun. Sabahın bereketini birlikte paylaşalım. Çünkü her zaman söylediğimiz gibi paylaşılan muhabbet çoğalır diyoruz. Diyanet Radyo'dasınız. Güvenle dinleyin.

0: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
1: Diyanet Radyo'dasınız. Sabahın bereketini birlikte paylaşırken sizleri gündemden haberdar ediyoruz. Malumunuz teknoloji çağındayız. Yapay zeka hayatımızın içinde, öğrencilerimizin de elinin altında. Ödev

Görünse de gençler sınavda hüsrana uğruyormuş. Tabii bu analiz bir veriye dayanıyor, bir araştırmaya dayanıyor. OECD'nin Türkiye'de liselilerle yaptığı araştırma, yapay zeka ile matematik çalışan öğrencilerin pratik performansının %48 arttığını, sınav başarılarının ise %17 düştüğünü ortaya koymuş. Anladım hissi oluşturan yapay zekanın uzun vadede kalıcı öğrenme ve yorumlama becerilerini zayıflattığı araştırmayla ispatlanmış. Eğitim uzmanı Onur Soğuk, öğrencilerin yapay zekayı cevap makinesi olarak değil, düşünmeyi destekleyen araç olarak kullanmasını tavsiye ediyor. Aksi halde kısa vadeli başarı artışları uzun vadede öğrenme kayıplarına dönüşebilir. Mesele teknolojiye erişim değil, o teknolojinin nasıl kullanıldığı diye konuşmuş. Birinci sayfaya yansıyan bir başka haber, Yıldırım Han Şer İttifakı'nı korkuttu deniyor. Balistik füzemiz Yıldırım Han İsrail ve Yunan'ı panikletti. İsrail basını kıyamet canavarı diye tanımlamış Yıldırım Han için. Hiçbir hava savunma sistemi onu durduramaz. Türkler biz uçakları kaldıramadan vurabilir yorumunu yapmış. İyilikte yarışana destekleriz başlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamanın ayrıntıları. Vakıflar haftası açılışında konuşan Erdoğan, milletimizin istikbal davasına omuz vermeye gayret ediyoruz demiş. Açıklamaların ayrıntıları da yine birinci sayfada yer buluyor. Az önce teknoloji dedik ya, öğrencilerimizi tabii sınavlara hazırlarken öğretmenlerimiz, bir taraftan öğrenciler biraz da işin kolayına kaçarak yapay zekadan faydalanabiliyorlar. Evet, işimizi kolaylaştırıyor ama matematiğin sadece bir sonuç olmadığını da düşünelim elbette. Çünkü matematik bir taraftan sabırdır, akıl yürütmektir ve belki de hata yapıp yeniden denemektir. Dolayısıyla yapay zeka burada yardımcı olabilir ama insanın emek vermesi çok başka bir şey. Hazır cevabı görmek kolay. Önemli olan o cevaba nasıl ulaşıldığını anlayabilmek. Dolayısıyla evlatlarımıza Rabbimizden zihin açıklığı diliyoruz elbette. Anne ve babalar, öğrencilerin, evlatlarınızın üzerine daha çok düşün lütfen. Onlarla ilgilenin, yakından temas kurun ki öğrencilerimiz, evlatlarımız ne yapıyor bizler de bilelim elbette. Bu son derece önemli. Diyanet Radyo'dasınız, gündemi takip ediyoruz ve yarım saati geride bıraktık. Yeni saate başlamadan güzel bir eser dinleyelim.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Yeni saate başlıyoruz. Saatlerimiz 8.03'ü gösteriyor. Sizleri gündemden haberdar etmeye devam ediyoruz. Gazete manşetleri dünden bugüne yansıyanlar ve bugünün satır başlarıyla Diyanet Radyo'da güvenle dinlediğiniz bu frekansta sizlerle birlikteyiz. Bir taraftan da tabii mesajlarınız gelmeye başladı. Yoğun bir şekilde çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Hayırlı sabahlar demiş Ankara'dan Murat Yayla Önü ve hayırlı yayınlar dilemiş bizlere. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bir başka mesajımız, sabah işimizin başında sizi dinliyoruz demiş sevgili dinleyicimiz İbrahim Bey. Ve her sabah sizden ve dinleyicilerimizden dua istiyorum demiş. Dualarımız sizlerle, her şeyin hayırlısı sizlerin yanında olsun elbette. Duamız o şekilde olsun. Ankara'dan Sinan Bey, sizleri güneşli güzel bir günün sabahında Sakarya'ya yolculuğum esnasında kızımla beraber dinliyoruz. Rabbim günümüzü hayırlı, işlerimizi bereketli eylesin demiş ve eklemiş. Hırs ile şehvet hükümdarları köle, sabırla takva ise köleleri hükümdarlığa iletir diye de ekliyor. Bir baba ile kızının iletişimi çok güçlü bir iletişimdir. Dolayısıyla aman kız çocuklarınıza çok iyi davranın, çok güzel davranın. Erkek çocukları da öyle eyvallah, ama kız çocukları bir başka. Hayırlı yolculuklar diliyoruz, işleriniz rast gitsin diye de ekleyelim. Sevgili dinleyiciler, tabii Mayıs ayı ile birlikte önce yağmur, havalar soğudu, sonrasında güneş yüzünü göstermeye başladı. Bu hafta Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artacak. Bugün 2 ila 4 derece bir artış söz konusu. Mayıs başındaki soğuk hava etkisini kaybederken yurt genelinde bahar havası hissedilecek. Ancak hafta sonuna dikkat diyoruz, çünkü hafta sonu birçok bölgede yine kuvvetli yağış bekleniyor. Meteorolojinin son tahminleri bu şekilde. Bugün özellikle Akdeniz'in Toroslar bölgesi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Rize, Tokat, Adıyaman çevrelerinde de yine yerel yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Yurt genelinde bugün hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Bunu da tekrarlamış olalım sevgili dinleyicilerimiz. Güzel eserler sizlerle birlikte oluyor. Mesajlarınızla bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yine güzel bir eser, ardından gündemden haberdar olmaya devam edelim.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor.
1: Diyanet Radyo'dasınız, doğru frekanstasınız. Sesimizin ulaştığı her yere selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletiyoruz. 81 ilimizde, dünyanın dört bir tarafında, nerede olursanız olun güvenli adrestesiniz, doğru frekanstasınız. Bugün gündemden haberleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bizden bir haber verelim. Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Safi Arpaguş bugün iki insan bir hayat projesi tanıtım toplantısına katılacak. Son derece önemli bir proje. Nedir ayrıntıları? Onlardan bahsetmek isterim. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hayata geçirilen İki İnsan Bir Hayat projesi, ihtiyaç sahibi nişanlı gençlerin nikah törenleri ve çeyiz alışverişlerine destek olmayı hedefliyor. Projenin temel amacı nedir? Aile kurumunun önemine ve gerekliliğine dikkat çekmek, gençleri evliliğe teşvik etmek ve evlilik sürecinde karşılaşılan maddi yükleri hafifleterek kurulacak yuvanın temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunmak. Tabii bu kapsamda farklı bir seminer de söz konusu. Özellikle iletişimin güçlendirilmesi, doğru bir evlilik yapılabilmesi, aynı zamanda eşler arasında saygının, sevginin daim olabilmesini de amaçlayan seminerler, evlilik öncesi dönemde genç çiftlere yönelik evlilik okulu seminerleri düzenlenecek. Projeyle aynı zamanda sağlam, bilinçli ve eğitimli ailelerin oluşmasına katkı sağlamak.

yapmak, gençlerin aile bilinci düzeyini yükseltmek ve toplumun, ailelerin, ilgili kurum ve kuruluşların yanı sıra özel sektörün bu alandaki duyarlılığını da arttırmak amaçlanıyor. Peki başvuru şartları neler diye sorabilirsiniz tabii ki. 18-35 yaş aralığında olmak, ihtiyaç sahibi olmak, aylık toplam hane gelirinin 2 net asgari ücret tutarını aşmaması, ilk kez evlenecek olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye'de ikamet etmek, aynı zamanda bu seminerlere katılım sağlayacağına dair de taahhütte bulunmak, başvuru şartlarından bazıları sevgili dinleyiciler. Evlilikte saygının ve sevginin son derece önemli olduğunu ifade etmiştik. Özellikle şiddet olaylarına zaman zaman denk geliyoruz haberlerde, öyle değil mi? İşte iletişiminin eksik olması, o saygının artık bitmiş olması veyahut çiftlerin evlenmeden önce birbirlerini iyi bir şekilde tanıyamaması. Bunların her biri bir sebep elbette. Ekonomik sebepler de olabilir bunun yanı sıra. Ama tüm bunları aşabilecek gücün, kudretin olması gerekir. Bütün bunları aşabilecek saygının olması gerekir. Nihayetinde bir insanın hayatına dokunuyorsunuz ve böylece belki yeni nesillere katkıda bulunuyorsunuz. O nesiller sizlerle birlikte hayata geliyor. O yüzden son derece önemli evlilik, önemli bir karar. Bu kararı alınırken de çok ince eleyip sık dokumak lazım. Seçeceğimiz eşin karakterini iyi tahlil etmek, kendimize uygun olmadığını dikkatle incelemek gerekiyor. Gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Birinci sayfaya yansıyan haberlerden hangi başlıklar var? Milliyet gazetesinin birinci sayfasında. Dün bunu bir başka gazetede okumuştuk ama bugün birinci sayfada büyütülmüş bir şekilde manşetten veriliyor. İsrail Güney Kıbrıs'a çöktü şeklinde. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın da desteğiyle Türkiye aleyhine dengeleri değiştirmeyi hedefleyen İsrail ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki işbirlikleri artık adada Tel Aviv hegemonyasına dönüşmeye başladı deniyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimi İsrail ile derinleşen işbirlikleri çerçevesinde bu ülkenin askerlerine tatlı su limonu ve BAF'ta hava üssünü kullanma ayrıcalığını tanırken, yerel basında İsraillilerin adada giderek organize oldukları, Güney Kıbrıs'ta İsrail bağlantılı şirket sayısının 300'e yaklaştığı iddia ediliyor denmiş. Bu konunun mühim olduğunu bugün gazetelerin birinci sayfalarına yansıyan haberlerle bir kez daha görmüş durumdayız. Hatta öyle yere varmış ki Rumları köylere dahi almıyorlarmış ve yavaş yavaş bir yayılma eğilimi söz konusuymuş. İyilikte yarışanları destekleriz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları yer alıyor. Çalana çırpana, öğrenciler için burs topluyoruz diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara engel çıkaranları sadece maşeri vicdana havale ediyoruz demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Onlar ne yaparsa yapsın biz hükümet olarak iyilikte, yardımlaşmada, dayanışmada yarışanları desteklemeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz. İnsan insanın şifasıdır diyor. Bir başka haber, Türkiye ile Suudi Arabistan'dan vize muafiyeti anlaşması. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens El Suud, İki ülke arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerini kapsayan vize muafiyeti anlaşmasını imzaladı. Anlaşma kapsamında iki ülkenin diplomatik ve yeşil pasaport sahibi vatandaşları karşılıklı olarak vizeden muaf tutulacakmış. Spordan bir başlık aktaralım. Fenerbahçe'de başkanlık yarışı kızışıyor. Yıldırım yeniden aday. Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım 8 yıllık aranın ardından yeniden aday olduğunu açıkladı. 5 Haziran 2018'de koltuğunu Ali Koç'a bırakan Yıldırım 7 Haziran 2026'da tekrar Fenerbahçe'nin başına geçmek için kolları sıvadı deniyor. Diğer adaylara benimle beraber olun demiş. Bu arada kızı için tekrar aday olduğunu ifade etmiş Aziz Yıldırım. Diyanet Radyo'dasınız, gündemin başlıklarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Tabii güzel eserler de bizlere eşlik ediyor. Şimdi yine güzel bir eser dinleyelim.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor.
1: Diyanet Radyo'da sabahın güzelliğini birlikte paylaşırken sizlerin mesajlarınız da bizlere destek oluyor tabii ki. Diyanet Radyo ailesi, Rabbim İslam dünyasında yaşanan tüm olumsuzlukları hayırlara çıkartsın demiş bir dinleyicimiz. Tüm mazlumları feraha kavuştursun inşallah. Sıradaki eseri kızım Ayşenur, oğlum Adnan Nezih ve eşim için istiyorum demiş. Amasya'dan selamlarını iletmiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz, sağ olsun. Hayırlı yayınlar, iyi ki varsınız. Hayatın her noktasında bizimlesiniz. Güvenilir, zarafetli, hoş sözlüsünüz demiş. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Her yayınınızda emeği geçenlerden Allah razı olsun demiş. Hatice Hanım teşekkür ediyoruz güzel mesajları için. Sağ olsun, eksik olmayın. İstanbul'dan Tahsin Bey selamlarını iletmiş bize ve sabah sabah radyoda bizim sesimizi duymanın içini ısıttığını ifade ediyor. Yayında kolaylıklar diliyor. Enerjimizin ve samimiyetimizin de her zaman daim olmasını dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz Tahsin Bey. Sağ olun, eksik olmayın. Bir başka mesaj. Antalya'dan geldi. Herkese hayırlı sabahlar ve hayırlı işler dileriz. Ümmü Gülsün, Ayşe Hümeyra ve Ubeydullah Kamil kardeşler. Ne güzel kardeşler, sürekli bizlerle birlikteler ve bizlere mesajlarıyla destek oluyorlar. Çok teşekkür ediyoruz okul yolundan. Zihin açıklığı diliyoruz sizlere. Gönderdiğiniz her mesaj, sarf ettiğiniz her güzel söz bizlere destek oluyor, güç veriyor. Samimiyetiniz, muhabbetiniz ve gönülden gelen selamlarınız için yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz burada mikrofon başındayız ama aslında bu programı gördüğünüz üzere birlikte yapıyoruz. Sizin sesiniz, sizin hissiniz, sizin gönül sıcaklığınız bu yayının en güzel tarafı oluyor. İyi ki varsınız, muhabbetiniz eksik olmasın, gönlünüzden huzur, evlerinizden bereket hiç eksilmesin.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

Bugün de birlikte geçirdiğimiz bir saat su gibi akıp geçti. Sizleri gündemden haberdar etmeye çalıştık. Dünden bugüne yansıyan haberleri, gazete manşetlerinden derlediğimiz haberleri ve bugüne dair haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Sizleri gündemden haberdar etmeye gayret ettik. Sizler de mesajlarınızla, dualarınızla sabahımıza ayrı bir güzellik kattınız. Evde, iş yerinde, yolda, sesimizin ulaştığı her yerde bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize huzurlu, bereketli, hayırlı bir gün diliyoruz. Ben İlker Uykal, Diyanet Radyo'dan hepinize gönülden teşekkür ediyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı sabahlar.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
6: karşılıksız sevenler, kadir kıymet bilenler, üzerine güneş değmeyenler, hesap etmeden verebilenler,
8: ben değil, biz diyebilenler,
6: herkese merhamet edebilenler, yolu yönü haktan yana olanlar,
2: aralarında selamı yayanlar,
6: doğrudan yana olanlar, mazluma kol kanat olanlar, yol açan,
2: yol olan,
6: yolda olanlara. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 7 Mayıs 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 20 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 24 Nisan 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Seferilik nedir? Kişinin doğup büyüdüğü veya çalışıp geçimini sağladığı, çoluk çocuğuyla yerleştiği ve sürekli kalmaya niyet ettiği yere asli vatan denir. Asli vatanından 90 kilometre veya ondan daha uzak bir yere gitmek üzere yola çıkan kişi, 15 günden daha az kalmaya niyet ederse, yolculuk esnasında ve vardığı yerde seferi, yani yolcu olur. Bir şehirde 15 gün veya daha fazla kalmaya niyet ederse mukim olur. Dinen yolcu sayılan kimseler 4 rekatlı farz namazları 2 rekat kılarlar. Ramazan oruçlarını sonradan tutmak üzere erteleyebilirler. Yolcu mukim bir imama uyarsa namazını tam olarak kılar. Zira cemaatin namazının imamın namazıyla aynı olması gerekir. 4 rekatlı namazlar yolculukta kazaya kalırsa, ister yolculuk içerisinde ister yolculuktan sonra kaza edilsin, ikişer rekat olarak kaza edilir. Şafii mezhebine göre dinen yolcu sayılabilmek için yaklaşık 90 kilometre bir mesafeye gitme niyetiyle yola çıkılmış olmalı ve gidilen yerde giriş ve çıkış günleri hariç 4 günden az kalınmalıdır.

0: Bir ayet. Yeryüzünde hiç dolaşmıyorlar mı ki ibret almış kalplere yahut işitmiş kulaklara sahip olsunlar? Şu bir gerçek ki gözler körleşmez, fakat göğüslerdeki kalpler körleşir. Hac Suresi 46. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Doğumdan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Alçak gönüllü insan halk arasında sevilir. Haşin ve kibirli olan insansa sevilmez. Alçak gönüllü insan uzun süre itibarda kalır. Sert ve kibirli kişiye itibar edilmez.

0: kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
2: Hüsnü Hal.
1: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler. Belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar. Alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar. Yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık. Üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek. Kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bu sefer bu meseleyi kökten çözecek bir plan yapmalıyız.
2: Evet, artık bitmeli bu saçmalık.
1: Onlarla her türlü ilişkiyi keselim. Akrabalık ilişkilerini kopartalım.
3: Açlığa dayanamayacaklardır. Böylece doğruyu yanlıştan ayırt ederler.
1: Yaz bakalım. Haşim oğullarıyla hiçbir sosyal ilişkiye girilmeyecek. Onlara kız verilmeyecek ve onlardan kız alınmayacak. Haşim oğullarıyla hiçbir ticari ilişkiye girilmeyecek. Onlara bir şey satılmayacak ve onlardan hiçbir şey satın alınmayacak.
4: Yavrum, ağlama ne olur.
5: Bugün üçüncü gün. Çocuğun boğazından bir lokma geçmedi. Nasıl ağlamasın? Biz zor duruyoruz ayakta.
4: Dün yerde bir deri parçası buldum. Onu kaynattım, suyunu içiriyorum çocuklara.
5: Allah'ım merhamet et.

0: Ey tüccarlar! Muhammed'in arkadaşları için fiyatları alabildiğine yükseltin. Sizden hiçbir şey alamasınlar. Zarara girmeyeceğinize ben kefilim.
1: Nasıl olur da kurallarımızı çiğnersin?
2: Kimin kuralları? Buna nasıl göz yumabilirsiniz? İnsanları açlıktan öldüreceksiniz.
1: Seni de onların arasına tıkmak lazım.
3: Bu zulüm belgesinin yırtılması ve ambargonun kaldırılması için birlikte hareket etmeliyiz.
4: O zaman bu akşam toplanıp görüşelim.
5: 18. bölüm.
6: Sabah olup insanlar Kabe'nin etrafına toplandıklarında, bir gün önce bu boykotu kaldırmaya karar veren 5 kişi bir araya geldi. Züheyr bin Ebi Ümeyye üzerine kıymetli mücevherlerle süslü bir elbise giymişti. Bu bir güç gösterisiydi. Ayağa kalktı ve kararlaştırdıkları üzere söze başladı.
7: Ey Mekkeliler! Bizler dilediğimiz gibi yiyip içelim, giyinip kuşanalım da Haşimoğulları ve Muttaliboğulları alışverişten mahrum edilerek darlık ve sefalet içinde helak olsunlar. Öyle mi? Bu kabul edilecek bir şey değil. Merhamet aramızdan kaldırıldı mı? İnsanlık öldü mü? Vallahi ben akrabalık bağlarını koparan bu zalim sayfa yırtılıncaya kadar oturmayacağım.
1: Yalan söylüyorsun. Ne bu sayfayı yırtmaya gücün yeter, ne de buna cesaret edebilirsin.
8: Yalan konusunda usta olan sensin Ebu Cehil. Allem eder, kallem eder, insanlara istediklerini yaptırırsın. Bu kararları bize zorla kabul ettirdin. Bizim başından beri rızamız yoktu.
9: Zema doğru söylüyor. Bizi tehditlerinle buna mecbur ettin. İnsanlara böyle zulüm etmeyecektik. Sadece ceza verecektik. Ebu Talip mahallesinde açlıktan ölenler oldu. Yaşananları görüp yardım etmek istediğimizde mani oldum. Şu andan sonra ben kabilemle birlikte bu işin karşısındayım.
10: Bunların aksini söyleyen yalan söylemiş olur. Amacımız neydi, ne oldu? Sen Ebu Cehil, açlıktan ağlayan çocukların, inleyen yaşlıların seslerini işitmiyor musun? Akrabalarının açlıktan ölmesine nasıl dayanabiliyorsun?
1: Bunu şu anda mı fark ettiniz? Daha önceden görüşüp konuştunuz ve hep birlikte bunu söylemeye karar verdiniz, değil mi? Korkaklar! Çünkü tek tek çıkıp da isyan etmeye cesaretiniz yok. Birbirinizden kuvvet alıyorsunuz.
10: Ebu Cehil, seni daha fazla konuşturmayacağız. Nefesini tüketme.
11: Evet, haklı.
12: Konuşturmayın Ebu Cehil'i, susturun. Konuşmasın bu adam.
11: Susturun, hadi gösterelim ona gününü.
10: Şimdi Kabe'nin içine girip o kağıdı parçalayacağım ve sen sesini çıkarmayacaksın. Anladın mı?

0: Yüce Tanrım, ölen masumlardan dolayı bizi sorumlu tutma. Bize gazaplanma. O da ne? Sayfa yok. Nerede bu? Şurada küçük bir parça görüyorum sadece. Yanmayı yaklaştırayım. Aman Allah'ım. Sayfayı kurtlar yemiş.
1: Buraya bakın ey Mekke halkı. İşte bu elimde gördüğünüz parça. 3 yıl önce kardeşleriniz için kararlaştırdığımız zulmün belgesi. Bakın şuna. Kurtlar yemiş. Bu neye işaret eder sizce? Allah'ın evine asmıştınız onu. Kutsamak için. Demek ki ilahlarınız da bundan razı değil. Sadece şu ibare kalmış. Ey Allah'ım, senin adınla. Şahit olun ki bu boykotu kaldırıyorum. Züheyr, Sema, adamlarınızı silahlandırın. Ebu Talip mahallesine gidiyoruz. O insanları bu zulümden kurtarmaya. İnsanlığını kaybetmeyen varsa arkamdan gelsin.
2: Hadi gidelim.
3: Hadi bir an önce kurtaralım onları.
2: Durmayın, yürüyün.
3: Bu haksızlığa daha fazla tahammül etmeyelim.
4: Mutim bin Adi, Sem'a bin Kays, Züheyr bin Ebi Ümeyye, Hişam bin Amr, yanlarındaki adamlarla Müslümanların yaşadığı mekana geldiler. Onlara refakat ederek evlerine yerleşmelerini sağladılar. Ebu Talip iyi bir şairdi. Kendilerini kurtaranları uzunca bir şiirle övdü. Boykotun acı hatırası yıllar sonra bile unutulmayacaktı. Müslümanlar evlerine ve iş imkanlarına kavuşmuştu. Ancak müşrikler her fırsatta onları küçümsüyor ve ellerinden geleni artlarına koymuyorlardı. Peygamberimizi ne zaman ashabıyla bir arada görseler tacizde bulunuyorlardı. Bir gün yine Hazreti Muhammed'i arkadaşlarıyla gören Velid bin Muire, kendisini herkesin görebileceği bir yere çıktı ve konuşmaya başladı.
5: İşte karşınızda peygamber olduğunu söyleyen sihirbaz şair. Meleklerle görüştüğünü, Allah'tan vahiy aldığını iddia ediyor. Ha, şu yanındakiler de arkadaşları. Bir bakın Lat ve Uzza aşkına. Bu adam doğru söylüyor olsaydı etrafındakiler böyle adamlar mı olurdu? Allah buldu da aramızdan hidayet erdirmek için en zayıf, en fakirleri mi bu?
6: Eğer Muhammed'e gelen şeyde bir hayır olsaydı elbette buna ilk inananlar biz olurduk. Kureyş'in en şereflileri, köleleri değil.
5: Madem onun ilahı onun iyiliğini istiyor, neden erkek çocuklarının hepsini öldürdü? Kızları var, oğlu yok. Kızlar bizim için yüz karasıdır. Ahlaksızlık yapıp şerefimizle oynarlar. Ama erkek evlat öyle mi? Belli ki ilahı Muhammed'i pek sevmiyor.
6: Doğru söylüyorsun. Soyu devam etmeyecek bir kere. Endişelenmemize gerek yok. Tanrısı ona gereken cezayı vermiş.
4: Müşriklerin bu konuşmaları esnasında Peygamberimiz Kabe'nin yanında Habbab, Ammar, Süheyb ve Bilal gibi önceden köle olan sahabileriyle oturmaktaydı. İşittikleri hakaretler arasında en incitici olanı, Resulullah'ın kaybettiği evlatlarını eğlence malzemesi olarak kullanmalarıydı. Kasım 1,5 yaşındayken, Abdullah da 2 yaşını henüz geçmişken vefat etmişti. Müşrikler, Peygamberimizle soyu kesik diye alay ederken, sahabilerinin gözleri doldu. Çünkü Efendimizin oğullarını elleriyle kabre koyduklarına şahit olmuşlardı. O gün Resulullah'ın gözyaşları sakallarını ıslatıyordu. Baba yüreği evlat hasretiyle kavruluyordu. Kasım'ın cenazesini taşırken Mekke dağlarından birine bakarak "Ey dağ, başıma gelen şey sana olsaydı yıkılırdın. deyişi canlandı gözlerinin önünde. Şimdi bu adamlar onu acısıyla vurmaya çalışıyorlardı. Kısa zamanda bu konuşmalar yayıldı ve Hazreti Muhammed'e ebter, yani soyu kesik diye hitap etmeye başladılar. Bunun üzerine Kevser suresi nazil oldu. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğz eden, soyu kesik olanın ta kendisidir. Habeşistan hicretinden sonra Mekke'ye geri dönenlerden biri de Peygamberimizin çok sevdiği arkadaşlarından Osman bin Maz'un'du. Hazreti Osman nezaket sahibi ve çok ince düşünceli bir insandı. Mekke'ye giriş yapmak istediğinde amcası Velid'in himayesine girmiş, ancak Müslümanlara yapılan eziyetleri görünce kendisinin ayrıcalıklı bir durumda bulunmasından hoşlanmamıştı. Himayesini iade etmek üzere amcasına gitti.
6: Kardeşimin oğlu, halkımdan biri sana kötülük mü yaptı? Neden himayemde kalmak istemiyorsun?
2: Hayır amca, bir kötülük görmedim.
6: O zaman?
2: Benimle aynı fikirde olan arkadaş.

0: yaşlarım zulüm altındayken ben hayatıma istediğim gibi devam edemem. Bu ağrıma gidiyor.
1: Ama biliyorsun ki himayemden çıktığın anda başta kuzenlerin Ümeyye ve Übey olmak üzere kabilen seni rahat bırakmayacaktır.
0: Biliyorum amca, sağ ol. Ben Rabbimin himayesini istiyorum. Onun himayesi bana yeter.
2: Araplar edebiyata ve şiire çok önem verirlerdi. İstedikleri kişiyi şiirle yüceltir, istediklerini yerer, yayılmasını istedikleri konuları şiirleştirirlerdi. Lebit adında meşhur bir şair Mekke'ye gelmişti. Böyle büyük şairler geldiği zaman halk toplanır, onu dikkatle dinler, hatta şiirlerini ezberlerlerdi. Bu seferki kalabalığın içinde kendisi de şair olan Osman bin Maz'un da vardı. Lebit uzun bir şiir okuyor ve halk pür dikkat dinliyordu.
3: İşte Allah'tan başka her şey bir hiçtir.
2: Şairin sözünü kesen bir ses yükseldi. Bu ses Osman bin Maz'un'a aitti.
4: Doğru söyledin.
3: Ve bütün zevkler yok olacaktır.
4: İşte bu yalan. Cennetteki zevkler yok olmayacaktır. Dünya hayatındaki zevklerse kaybolup gider. Asıl hayat, ahiret hayatı.
5: Ne yapıyor? Misafirimize karşı bizi mahcup ediyor. Öyle bir şey
2: diyemez. Şair Libid'in bu müdahalelere canı sıkılmıştı. Bunu kendisine yapılmış bir saygısızlık olarak nitelendiriyordu. Sitem etmeye başladı.
3: Ey Kureyş topluluğu! Sizinle dost olanlar böyle muamele görmezdi. Ne oldu da değişti bu?
5: Bu adam dinini terk eden ahmaklardan biridir. Sözleri sizi rahatsız etmesin.
6: Biz ona haddini bildiririz.
5: Yapmayın!
2: Amcası Osman bin Maz'un'u yüzü gözü dağılmış bir vaziyette görünce çok üzülmüştü.
1: Osman, şu gözünün haline bak. Neredeyse patlatacaklarmış. Sana demiştim himayemden çıkma diye. Benim korumam altında olsaydın bu duruma düşmezdin.
0: Hayır amca. Ben başıma gelecekleri biliyordum. Fakat yanılıyorsun. Ben Allah'ın himayesinden memnunum.
1: Ne dediğini, ne yapmaya çalıştığını hiç anlamıyorum.
2: Müslümanların akıl almaz bir duruşu vardı. Müşriklerin her türlü çabası onların ancak imanını arttırıyor, Resulullah'a muhabbetlerini perçinliyordu.
7: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Tatlı da yersin değil mi annem?
3: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
2: Merak etme, V kartla ödüyorum.
3: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
4: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam.
5: Din görevlisiyle 365 gün az sonra.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

82. gün. Ortaklık, beraberliğin bereketi. Ayet-i Kerime meali. Davud dedi ki, andolsun senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemek suretiyle sana zulmetmiştir. Esasen ortakların pek çoğu birbirine haksızlık eder. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka, onlar da pek azdır. Davud bizim kendisini imtihan ettiğimizi anladı. Derken Rabbinden bağışlama diledi. Eğilerek secdeye kapandı ve Allah'a yöneldi. Saat suresi 24. ayet. Hadis-i şerif. Ebu Hureyre anlatıyor. Hicretten sonra Ensar Hazreti Peygamber'e hurmalıklarımızı bizimle muhacir kardeşlerimiz arasında taksim et dediler. Hazreti Peygamber hayır buyurdu. Bunun üzerine Ensar muhacirlere hurmalıkların bakım ve sulama işlerine siz üstlenin, biz de sizi mahsule ortak yapalım dediler. Resulullah'ın bunu onaylaması üzerine muhacir ve Ensar işittik ve itaat ettik dediler. Fetva. Ortaklardan birinin şirket malından hibe ve sadaka gibi teberruda bulunması, ödünç veya zekat vermesi caiz midir? Ortaklar ticari faaliyetlerde birbirlerinin vekilleridir. Bu vekalet ticari faaliyet dışındaki alanları kapsamadığı için her birinin diğeri adına bağış, teberru yetkisi yoktur. Dolayısıyla diğer ortakların izni olmadıkça şirket malından bağış yapmaları, sadaka, ödünç ve diğer ortakların zekatını vermeleri caiz değildir. Zira ortaklıktan maksat ticari faaliyette bulunarak şirkete gelir sağlamaktır. Söz konusu tasarruflarsa ticari ortaklıkta aranan bu amacı gerçekleştirmez. Hikmetli söz. Mal toplayıp çoğaltma belasına düşen, biriktirip saklama derdinde olan, sonunda doğru yoldan sapıp azgınlaşan, itidal çizgisinden çıkıp savrulan bir insanın asıl felaketi, mal tutkusunun ve gelecek kaygısının onu kuşatmasıdır. Bu suretle mal tutkusu kendisini kazanma hırsına sevk eder. Gelecek kaygısı da onu cimriliğe yöneltir. Hırs ve cimrilik her türlü yerginin kaynağı, bütün kınamaların sebebidir. Elmaverdi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Komşudan, istemekten, ikiyle birden yola çıkmışsın, düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. İyi niyet nedir, dilemek nasıldır? Hadi közde köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Taş dibine taş konursa duvar olur. Çiçek öbeklenerek açar. Ağacın gövdesi bir olsa da kökü

0: ile dalı bindir. Yan yanalık güçtür, güzelliktir, yaşamın ahengine delildir. Ben diyenle biz diyen arasına iyilikten geçen yollar çizilmiştir. Yalnızlık damar damar daralmayı, derin düşünüp solmayı, yaşamın içine saçılmış renklerin hikayelerini anlamamayı getirir. Kalp bencilliğin, yorgunluğun, kıskançlığın kıskacına sıkışır. Zamanla doğrularla yanlışlar birbirine yaklaşabilir. Beşer yanlışa işte böyle yanaşır. Oysa sade bir öğüt verir tabiat insana. Katar katar göçen kuşların, incecik yolundan şaşmayan karıncaların, çiçekten çiçeğe şifa arayan arıların gayretini nasıl görmezsin? Genişlik paylaşmakta, anlaşmakta, çoğalmakta gizlidir. İnsan çoğu zaman başkalarının sahip olduklarına bakarak kendini ölçüp tartar. Başkasının varlığında kendi yoklarını arar. Ah ne yazık ki sonunda içten içe kükreyen bir eksilme hissinin karanlığına düşer. Kafasına neden bende yok, neden ben değil de o gibi zehir zemberek pek çok soru üşüşür. Zamanla özündekini kavrayıp sevecek takati kalmaz. Unutma ki diğerlerinin çoğalması senin azalman değildir. Başkasının yükselişi seni tehdit etmemeli. Belki o yükseliş o çoğalma yolunu açacak bir bereketi savurur gönül toprağına. Kalbi daralana dünya daralır, kalbi genişleyene hayatın aydınlık kapıları sıra sıra açılır. Gönül zenginliği en büyük servettir. Gönlü zengine varın da yoğun da ötesinde bir huzur bahşedilir. Kendin için dilediğini, sevdiklerin için istemedikçe ruhunu kemiren hasetle yavaş yavaş tükenirsin. Sine ferahlarsa düşünce berrak nehirlere döner. Hayat niyetlerin yansımasıdır. Samimi bir iyilik insanın karanlık köşelerini aydınlatır, fırtınalarını dindirir, çölüne nisan yağmurları düşürür. Ah, bilenler bilir, insan demek erdem demektir. Erdem bolluğu getirir. Bir kase süt içen, bin kase süt saklayandan ehildir. Sonunda şunu bir iyice anlarsın ki, başkasının nasibiyle savaşmak yerine kendi rızkına yürümek en kudretli seçimdir. Hele bir de sevdiklerinin senden varlıklı olmasını istemek vardır ki her yiğidin harcı değildir. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Komşunu iki inekli iste ki kendin bir inekli olasın.
1: Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Uyuyor musun?
1: Nasıl uyuyabilirim ki?
0: Duyuyorsun değil mi şu sesi?
1: Duymaz olur muyum? Kafamın içinde ötüyor sanki.
0: Kim olduğunu da biliyorsun o halde.
1: Evet, biliyorum. Babam bu. Bu onun sesi.
0: Daha ne kadar sürecek bu böyle? Ben dayanamıyorum artık. Ne zaman alacaksın babanın intikamını?
1: En kısa zamanda.
0: En kısa zamandaymış. Ne zaman peki? Söylesene ha, ne zaman?
1: Ben istemiyor muyum sanıyorsun babamın intikamını almayı? Geceleri mezarından baykuş olarak çıkıp buraya gelmesi, gece boyunca burada feryat ederek ötmesi benim hoşuma mı gidiyor sanıyorsun?
0: Yap o halde. Al intikamını bir an önce. Al da o da biz de rahat uyuyalım artık.
1: Alacağım, alacağım ama katilin kim olduğunu bilmiyorum. Her yerde arıyorum, herkese soruyorum ama bir türlü bulamadım babamın katilini. Bulduğum yerde ben de onun canını alacağım. O zaman babam mezarından bir baykuş olarak çıkmak zorunda kalmayacak. Geceleri gelip burada feryat etmeyecek. Mezarında rahat uyuyabilecek. O zaman sen de rahat uyuyabileceksin, ben de.
0: Yeter artık, dayanamıyorum. Bitsin bu işkence. Gitsin şu uğursuz baykuş.

0: Öyle dalmış bir halde neye bakıyorsun?
1: Şu kargaya.
0: Karga mı? Hani nerede?
1: Bak, bizim evin solundaki tepeyi görüyor musun? O tepedeki kayalıkların orada.
0: Ha, tamam, gördüm.
1: Hiç hoşuma gitmedi bu. Gece baykuş, şimdi de bu karga. Kim bilir ne tür bir uğursuzluk gelecek başıma. Neyse. Bir haber var mı? Bulabildin mi kim olduğunu?
0: Bulamadım henüz.
1: Bir an önce bulmamız lazım. Bulup cezasını vermem lazım.
0: Şimdilik bulamadım ama yaklaşmış olabiliriz. Babana borcu olanların adlarını almıştım ya senden.
1: Evet.
0: Onlardan birinin kölesi 7 gündür ortalıkta yokmuş.
1: Yani?
0: Babanın öldürüldüğü gecenin üzerinden 7 gün geçti. Ve o köleyi 7 gündür ne duyan ne de gören olmuş. Aynı gece o da kaybolmuş.
1: Babamı bir köle mi öldürmüş?
0: Dediğim gibi henüz emin değiliz ama olabilir.
1: Bir kölenin babamla ne alıp veremediği olabilir ki?
0: Kölenin olmayabilir ama sahibinin olabilir.
1: O halde bütün kabilesi savaşı ve ölümü göze almış demektir. Bizden kolayca kurtulabileceklerini mi sanmışlar? Bir kölenin canını almakla babamın diyetinin ödeneceğine mi inanmışlar? Eğer öyleyse çok yanılmışlar. Hem de çok.
0: Belki biz de çok yanılmışızdır.
1: Ne dedin, duymadım.
0: Diyorum ki biz de yanılıyor olabilir miyiz acaba?
1: Nasıl, cinayet konusunda mı? Yok, bu apaçık ortada, bunda şüphe yok. Ama katil konusunda şimdilik emin değiliz tabii. Tek emin olduğum şey, bir an önce onu bulmam gerektiği. Yoksa başıma nasıl bir uğursuzluk gelecek bilemiyorum.
0: Bundan nasıl bu kadar emin olabilirsin ki? Neden başına bir uğursuzluk gelsin?
1: Neden mi? Anlattıklarımı dinlemiyorsun herhalde. Baykuş diyorum, karga diyorum, daha ne olsun?
0: Ben de bundan bahsediyorum işte. Neden bir baykuş sesi duyunca uğursuzluk, bir karga görünce ayrılık olsun ki? Neden sabah ilk gördüğün kuş sağdan sola doğru uçunca işinin rast gitmeyeceğini düşünesin ki? Neden sırf bir kahin söyledi diye savaşa giresin ya da yapacağın işten vazgeçesin? Bunlar sana da garip gelmiyor mu?
1: Hayır, gelmiyor. Çünkü babası öldürülen benim. Baykuşu duyan, kargayı gören benim. Ve ben biliyorum ki bunlar uğursuzluk işaretleridir.
0: Böyle düşünmenin, böyle yapmanın seni ne hale getirdiğini görmüyor musun? Aklını tükettiğini, bir şey yapamaz hale geldiğini fark edemiyor musun? Bir bak kendine, bu sen misin?
1: Evet, benim. Ben buyum. Atalarımdan böyle gördüm, böyle öğrendim. Bundan sonra da böyle yapacak, böyle yaşayacak, böyle öleceğim.
2: Cahiliye devri insanı İslam'la müşerref olmadan evvel böyle inanıyor ve böyle yaşıyordu. Allah Resulü içinde büyüdüğü, akıldan vareste aşırılıklarına tanıklık ettiği bu toplumun marazlarını çok iyi biliyordu. Onları neyin hasta ettiğini ve onlara neyin iyi geleceğini de biliyordu. Çünkü onları bu hastalıktan kurtaracak ilahi vahye mazhar olmuştu. Uğursuzluk fikrinin içten içe kemirip çürüttüğü bu toplum, bu bataklıktan kurtulmadıkça zihinleri berrak bir hale gelemeyecekti. Çünkü uğursuzluk fikri zihinlerden kalplere akıyor, gözlere doluyor ve etraflarındaki hayvanlara kadar sirayet ediyordu. Hatta ölülerini bile mezarlarında rahat bırakmıyordu. Allah Resulü hiçbir şeyde uğursuzluğun bulunmadığını söylüyordu. Hiçbir kudrete sahip olmayan varlıklara nispet edilen uğursuzluk düşüncesi, dinin temeli olan tevhid inancıyla asla bağdaşmıyordu. Nurlu Nebi 3 defa uğursuzluğa inanmak şirktir buyurduktan sonra, insanların kalbine bu tür düşüncelerin gelebileceğini, ancak Allah'ın bunları kendisine dayanıp tevekkül eden kullarından giderdiğini söyledi. Resulullah, kuşların uçuşundan anlam çıkarmayı, onların isimlerine, seslerine ve uçuş güzergahlarına dayanarak bir işin uğurlu veya uğursuz olacağına inanmayı kehanet olarak görüyor ve baykuşta uğursuzluk yoktur diyerek bu tür inançları reddediyordu. Hazreti Peygamber aynı şekilde köpek uluması ve eşek anırması durumlarını da uğursuz gören cahiliye zihniyetini reddederek bu tür vesveselere ve korkulara karşı Allah'a sığınmayı tavsiye ediyordu.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 7 Mayıs 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 20 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 24 Nisan 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Seferilik nedir? Kişinin doğup büyüdüğü veya çalışıp geçimini sağladığı, çoluk çocuğuyla yerleştiği ve sürekli kalmaya niyet ettiği yere asli vatan denir. Asli vatanından 90 kilometre veya ondan daha uzak bir yere gitmek üzere yola çıkan kişi, 15 günden daha az kalmaya niyet ederse, yolculuk esnasında ve vardığı yerde seferi, yani yolcu olur. Bir şehirde 15 gün veya daha fazla kalmaya niyet ederse, mukim olur. Dinen yolcu sayılan kimseler, 4 rekatlı farz namazları 2 rekat kılarlar. Ramazan oruçlarını sonradan tutmak üzere erteleyebilirler. Yolcu, mukim bir imama uyarsa namazını tam olarak kılar. Zira cemaatin namazının imamın namazıyla aynı olması gerekir. 4 rekatlı namazlar yolculukta kazaya kalırsa, ister yolculuk içerisinde, ister yolculuktan sonra kaza edilsin, 2'şer rekat olarak kaza edilir. Şafii mezhebine göre dinen yolcu sayılabilmek için yaklaşık 90 kilometre bir mesafeye gitme niyetiyle yola çıkılmış olmalı ve gidilen yerde giriş ve çıkış günleri hariç 4 günden az kalınmalıdır.

0: Bir ayet. Yeryüzünde hiç dolaşmıyorlar mı ki ibret almış kalplere yahut işitmiş kulaklara sahip olsunlar? Şu bir gerçek ki gözler körleşmez fakat göğüslerdeki kalpler körleşir. Hac suresi 46. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
2: Geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.
0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
3: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya geldi. Erdoğan mevkidaşını Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. İki lider havalimanında baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan bugün Tebun'u Beştepe'de resmi olarak ağırlayacak. Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısında iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler de ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ı kabul etti. Öte yandan Suudi Bakan da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan vize muafiyetini imzaladı. Söz konusu anlaşmayla diplomatik ve yeşil pasaport hamilleri karşılıklı olarak vizeden muaf tutulacak. Orta Doğu'da savaş çanları yerini sürpriz bir diplomasi trafiğine bıraktı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı sona erdirecek bir mutabakata varmak üzere olduğu bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın tek sayfalık ateşkes mutabakatına 48 saat içinde yanıt vermesini istedi. İran teklifi değerlendirdiğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump gelişmelerin ardından ilk açıklamasını yaptı. Trump, İran'ın anlaşmayı kabul etmesi halinde savaşın sona ereceğini söyledi. Soykırımcı İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.619'a ulaştı. Ateşkese rağmen Derej ve Zeytun mahalleleriyle Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesine saldırılar düzenlenmeye devam etti. Gazze'de yaşayan 2,1 milyon insan ateşkesin üzerinden 6 aydan fazla süre geçmesine rağmen soykırımcı İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle açlık ve soğukla mücadele ediyor. Gazeliler gıda, su, elektrik, ilaç gibi hayati ihtiyaçlara ulaşamıyor. Konya'da düzenlenen İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin önemli mesajlar verdi. İmam Hatip meselesinin bu milletin evlatlarını kökleriyle buluşturma meselesi olduğuna değinen Bakan Tekin, İmam Hatip okullarımız bugün çok yönlü ve güçlü bir eğitim imkanı sunmaktadır, dedi.
0: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Yağışlar yüksek kesimlerde etkisini göstermeye devam edecek. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 18, Eskişehir 21, İstanbul 22, İzmir 27, Antalya 24, Trabzon 16, Erzurum 12, Diyarbakır 20, Gaziantep 19 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 39, Medine 38, Kudüs 23,

0: Lefkoşa 23, Gümülcine 20, Saraybosna 17 derece olacak.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Tadaşlar diyarı Erzurum'dan bir garip yolcu. Gelin ey aşıklar, gelin ilahisini. Erzurum, Anadolu ve tüm alem İslam için istiyorum. Allah'a emanet olun.
2: Ben Fatih. Bütün Müslümanlar için gelin ey aşıklar, gelin ilahisini istiyorum.

Değerli dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safiye Arpaguş, İki İnsan Bir Hayat Projesi tanıtım toplantısında konuşuyor. Bu konuşmayı Diyanet TV ortak yayınıyla dinliyorsunuz.

Denizli Merkez'den ben İsrafil Adam. Mehmet Emin Ay'dan Nice Ağlamayan İlahiyesini çalarsanız sevinirim. Bütün Diyanet Radyo çalışanlarına ve bütün dinleyenlerine, bütün İslam alemine hediyem olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar, hayırlı günler. Nice

Hayırlı sabahlar Diyanet Radyo. Ben Kübra. Sevdim seni mabuduma ilahisine, canımdan çok sevdiğim Nevşehir'deki Ayşe anneme ve bütün dinleyicilere armağan ediyorum. İyi günler diliyorum. Sevdim.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, İki İnsan Bir Hayat Projesi tanıtım toplantısında konuşuyor. Bu konuşmayı Diyanet TV ortak yayınıyla dinliyorsunuz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. وَمَنْ تَبِعْهُمْ بِإِحْسَانٍ اِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Değerli mesai arkadaşlarım, çok kıymetli basın mensuplarımız, ekranları başında bizi izleyen kıymetli kardeşlerim, sözlerime başlarken her birinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, selamı, bereketi, atıfeti üzerimize olsun. Bugün burada Türkiye Diyanet Vakfımızın İki İnsan Bir Hayat şiarıyla başlattığı anlamlı bir projenin tanıtımı için bir aradayız. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, insan daima bir huzur arayışı içerisinde olmuştur. Tabiatı gereği hem iç dünyasındaki duygu ve düşünce dengesini sağlamak, hem de dış dünyanın olumsuz etkilerine karşı korunaklı bir liman bulmak ve kendini güvende hissetmek istemiştir. Kuşkusuz söz konusu isteğin karşılanacağı yegane sosyal yapı, bireyin en yalın ve doğal haliyle kabul gördüğü, ruhsal ve duygusal, zihinsel olarak itminan bulduğu güvenli bir sığınak olan aile yuvasıdır. İnsanın yeryüzü serüveninin aile ile başlaması bu hakikatin bir yansımasıdır. Aile kurumu bir huzur ve güven limanı olduğu kadar insanın kemal yolculuğunun da önemli bir yere sahip olduğu bir olgudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Kadınlar erkeklerin diğer yarısıdır" hadisi şerifi, kadın ve erkeğin aynı insani cevherin birbirini tamamlayan iki farklı boyutu olduğunu vurgulamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de eşlerin aile yapısı içinde birbirlerine karşı örtü, elbise olarak nitelendirilmesi de malum hususun en zarif ifade şeklidir. Kıymetli kardeşlerim, insan bireysel gelişimi ve toplumsal huzurunu temin edecek tüm değerler en asil haliyle aile ortamında benimsenmekte ve oradan hayata taşınmaktadır. İnsanın ilk eğitimini aldığı, toplumsal rolleri öğrenip içselleştirdiği aile yuvası, bir yandan kişinin kendi inanç ve medeniyet değerleriyle irtibat kurmasını sağlarken, diğer yandan da dil, tarih ve kültürün harmanlanmasıyla özgün ve seçkin bir hayatın kapısını aralamaktadır. Ayrıca geçmişten tevarüs edilen adab, erkan, ahlak, kimlik, aidiyet, mesuliyet, fedakarlık gibi hasletlerin geleceğe taşınması da aile kurumu sayesinde mümkün olabilmektedir. Bu sebeple aile, insanın yaratılışından beri vahyin ve sünnetin inşa etmek istediği erdemli birey, faziletli toplum ve huzurlu dünya idealinin daima odak noktasında yer almıştır. Yüce dinimiz İslam, aileyi toplumun temeli ve huzurun kaynağı olarak görmüştür. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, "Kendileri ile huzur bulasınız diye size kendi cinsinizden eşler yaratması ve aranızda sevgi ve merhamet vücuda getirmesi onun varlığının delillerindendir buyurularak evlilik müessesesinin ilahi bir lütuf olduğu hatırlatılmaktadır. Aile kurumu ülkemizde toplumun temeli olarak kabul edilmiş ve bu husus Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 41. maddesi ile teminat altına alınmıştır. Ne var ki bugün aileyi tehdit eden pek çok yıkıcı unsurla da karşı karşıyayız. Çeşitli araçlar üzerinden sinsi propagandalarla aile kurumunun hedef alındığını müşahede ediyoruz. Hiçbir sınır ve değer tanımayan bir hayat tarzının özellikle yeni medya mecraları üzerinden adeta herkese dayatılmaya çalışıldığına üzülerek tanıklık ediyoruz. Buna maruz kalan nesillerin zihin ve gönül dünyalarından ne yazık ki telafisi mümkün olmayan yaralar, tahribatlar oluşmaktadır. Gençlerimiz inanç, değer, kültür ve ahlak bakımından bir zihin erozyonuna maruz kalmaktadır. Neticede değer algılarında meydana gelen bozulma, ahlaki yozlaşma, bencilleşme, manevi değerlerden kopuş ve çeşitli bağımlılıklar aile kurumumuzu ciddi anlamda yıpratmaktadır. Evlilik ve nüfus artış hızının düşmesi, buna karşı boşanma oranlarının gün be gün artması, söz konusu tehdidin boyutunun bugün bütün açıklığıyla gözler önüne sermektedir. Değerli kardeşlerim, teknolojik gelişmelerle birlikte sosyal ilişkilerin farklı mecralara taşındığı günümüzde aileyi ve fıtratı koruma noktasında daha büyük bir hassasiyet ve gayret içerisinde olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Nitekim aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmaların daha etkin bir şekilde hayata geçirilmesi amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde önümüzdeki 10 yıl aile 10 yılı olarak ilan edilmiştir. Başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin bu konuda ortak ve kararlı bir şekilde hareket etmesi gerektiğinin altı özellikle çizilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler elbette üzerimize düşen sorumluluğun farkında ve bilincindeyiz. Haddi zatında öteden beri aileye yönelik çalışmalarımızı son derece önemsiyoruz. Zira dinamik nüfusun korunmasını istatiksel bir hedefin ötesinde manevi bir emanet olarak görüyor ve faaliyetlerimizi bu bilinçle sürdürüyoruz. Başkanlığımızın tüm birimleri bu anlayışla çalışmakta, ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi hususunu devamlı gündemde tutmakta, ülke genelinde etkin ve süreklilik arz eden çalışmalarla aile ve nüfus konusunda toplumda farkındalık oluşturulmasına önemli derecede katkılar sunmaktadır. Kıymetli hazirun, malum olduğu üzere başkanlığımız ülkemizde ve tüm dünyadaki iyilik çalışmalarını Türkiye Diyanet Vakfımız vasıtasıyla gerçekleştirmektedir. İki insan bir hayat projesi de bu kapsamdaki çalışmalarımızdan birisidir. İki insan bir hayat projesi bir ömür sürecek yol arkadaşlığına hazırlanan kardeşlerimize maddi bir destek olmanın ötesinde gençlerimizin sevgi, saygı ve sorumluluk temelinde bir aile inşa etmelerini hedefleyen bütüncül bir iyilik hareketidir. Bu projeyle özellikle hayatın yükünü erken yaşlarda omuzlamak zorunda kalan yetim ve öksüz genç kardeşlerimize öncelik tanıyarak onların yanında olmayı amaçlıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ben ve yetimi himaye eden kimse cennette şöyle yan yana olacağız müjdesine nail olma arzusuyla yuva kurma arefesindeki gençlerimizin çeyiz ihtiyaçlarına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Onların hayata umutla ve güvenle başlamalarına vesile olmak istiyoruz. Bununla birlikte proje kapsamında genç çiftlerimize yönelik evlilik okulu seminerleri gerçekleştireceğiz. Alanında uzman isimler tarafından çiftlerimize yönelik aile içi iletişim ve sorumluluk bilinci ekserinde eğitimler vereceğiz. Evliliğin sadece bir merasimden ibaret olmadığını, bilakis sabır, anlayış, fedakarlık ve güzel ahlak gerektiren bir hayat yolculuğu olduğunu anlatacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatından ilham alarak dini ve ahlaki değerler ışığında huzurlu bir yuva kurabilmeleri için bir bilinç inşa etmeye çalışacağız. Dolayısıyla ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesine yönelik hayata geçirilen bu proje, gençlerimizin sağlam temeller üzerine yuva kurmalarına önemli katkılar sunacaktır. Değerli kardeşlerim, projemiz hayırsever milletimizin destekleriyle yürütülmekte olup, bir iyiliğin başka bir iyiliğe kapı araladığı bereketli bir dayanışma örneğidir. 2 Ocak 2026 tarihinde bağışa açılan projemiz kısa sürede büyük bir teveccüh görmüş, toplumumuzun aile kurumuna verdiği değeri bir kez daha gözler önüne sermiştir. 13-31 Mart tarihleri arasında alınan başvurular neticesinde 90 bine yakın gencimiz sisteme kaydolmuş, 40 bini aşkın başvuru sistem üzerinden tamamlanmıştır. Bu başvurular arasından 19.069 yetim ve öksüz çiftimizin ön değerlendirmeye alınmış, titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda 3.477 çift nihai değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bu süreçte her bir başvuru adalet ve hakkaniyet ölçüleri içerisinde değerlendirilmiş olup 1875 çiftimiz için sosyal inceleme aşamasına geçilmiştir. Türkiye Diyanet Vakfımızın il şubeleri tarafından yapılan incelemelerle adayların ihtiyaç durumları yerinde tespit edilmiştir. İnşallah yarın 8 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak sonuçlarla birlikte hak sahibi çiftlerimiz belirlenecek. Ardından çevrim içi olarak planlanan evlilik okulu seminerleri başlatılacaktır. Proje kapsamında destek almaya hak kazanan çiftlerimiz 1 Haziran 2026, 30 Eylül 2026 tarihleri arasında müftülüklerimizde gerçekleştirilecek resmi nikahlarının arkasından 500 bin TL tutarındaki çeyiz desteğinden faydalanabileceklerdir. Öncelikle ifade edeyim ki bizler genç kardeşlerimize yapılacak bu desteği maddi bir katkıdan öte milletimizin geleceğine yatırım olarak görüyoruz. Milli ve manevi değerlerimizle kurulan her yuvanın milletimizin gücünü artıracağına, birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğine ve istikbalimizi teminat altına alacağına inanıyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak iyiliği çoğaltma gayesiyle yürüttüğümüz bu projede en büyük güç ve motivasyon kaynağımız hiç kuşkusuz civan mert, cömert, asil ve aziz milletimizin halisane destekleridir. Bu vesileyle iki insan bir hayat projemize desteklerinden dolayı Huzurlarınızda aziz milletimize şükranlarımızı sunuyorum. Bu hayırlı çalışmayı bereketlendirmesini, gençlerimize destek olan herkesi dünya ve ahirette mükafatlandırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Tekrar hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum.
2: Efendim muhterem.
0: Değerli dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safiye Arpaguş'un İki İnsan Bir Hayat projesi tanıtım toplantısındaki konuşmasını Diyanet TV ortak yayınıyla dinlediniz.
3: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Selamun aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, Diyanet Radyo çalışanlarım ve bütün mümin kardeşlerimin üzerine olsun. Elazığ'dan Gülnaz teyzeniz için Orhan Hak Almaz'dan Gül'ü incitme çalarsanız teyzeniz çok sevinir. Elazığ'dan sizi seven bir teyzeniz var, unutmayın. Allah'a emanet ol.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. İstanbul Başakşehir'den Burhan Argo. Sıradaki parçayı bütün Müslüman kardeşlerimize, Gazze'deki kardeşlerimize ve inşallah Rabbim nasip ederse hacca gideceğiz. Bize dua edin inşallah. Allah'a emanet olun.

0: Konya'dan Zeki Orhan. Uğur Işırak'tan Geçilmez parçasını rica ediyorum. Allah'a emanet olun.
1: Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez

dünyadan geçilmez. Geçitlerin, kilitlerin yalnız onda şifresi. İşte, işte o eteğe sarılmadan geçilmez.

merhaba. Sıradaki parçayı yavrularıma, eşime, sevdiklerime, tüm Konya'ya, tüm Ankara'ya, Diyanet Radyo dinleyenlerine armağan ediyorum. Kolay gelsin.

Selamun aleyküm Diyanet Radyo. Ben Kahramanmaraş'tan Mustafa Yaşar çok parlamış. Alper'den rüya ezgisini eşime armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Hadislerle İslam az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya geldi. Erdoğan mevkidaşını Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. İki lider havalimanında baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan bugün Tebun'u Beştepe'de resmi olarak ağırlayacak. Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısında iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler de ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ı kabul etti. Öte yandan Suudi Bakan da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan vize muafiyetini imzaladı. Söz konusu anlaşmayla diplomatik ve yeşil pasaport hamilleri karşılıklı olarak vizeden muaf tutulacak. Orta Doğu'da savaş çanları yerini sürpriz bir diplomasi trafiğine bıraktı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı sona erdirecek bir mutabakata varmak üzere olduğu bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın tek sayfalık ateşkes mutabakatına 48 saat içinde yanıt vermesini istedi. İran teklifi değerlendirdiğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump gelişmelerin ardından ilk açıklamasını yaptı. Trump, İran'ın anlaşmayı kabul etmesi halinde savaşın sona ereceğini söyledi. Soykırımcı İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.619'a ulaştı. Ateşkese rağmen Derej ve Zeytun mahalleleriyle Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesine saldırılar düzenlenmeye devam etti. Gazze'de yaşayan 2,1 milyon insan ateşkesin üzerinden 6 aydan fazla süre geçmesine rağmen soykırımcı İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle açlık ve soğukla mücadele ediyor. Gazze'liler gıda, su, elektrik, ilaç gibi hayati ihtiyaçlara ulaşamıyor. Konya'da düzenlenen İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin önemli mesajlar verdi. İmam Hatip meselesinin bu milletin evlatlarını kökleriyle buluşturma meselesi olduğuna değinen Bakan Tekin, İmam Hatip okullarımız bugün çok yönlü ve güçlü bir eğitim imkanı sunmaktadır, dedi.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Yağışlar yüksek kesimlerde etkisini göstermeye devam edecek. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 18, Eskişehir 21, İstanbul 22, İzmir 27, Antalya 24, Trabzon 16, Erzurum 12, Diyarbakır 20, Gaziantep 19 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 39, Medine 38, Kudüs 23, Lefkoşa 23, Gümülcine 20, Saraybosna 17 derece olacak.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Zulüm, en büyük günah. Enes'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et. Bunun üzerine birisi, ey Allah'ın Resulü, eğer mazlumsa yardım ederim, ancak zalimse ona nasıl yardım edeceğim, dedi. Resulullah buyurdu ki, onu zulümden uzaklaştırırsın veya onun zulmüne engel olursun. İşte bu ona yapacağın yardımdır.

Mekke'de cehaletin kol gezdiği, güçlü ve zengin olanların zayıf ve fakirleri zalimce sömürdüğü yıllarda Yemenli bir tacir mallarını Kureyş'in önde gelenlerinden As bin Vail'e satmıştı. Ama As bin Vail'in ne parayı ödemeye ne de malı geri vermeye niyeti vardı. Yemenli tacir nüfuzlu kabileleri dolaştı. Yapılan zulmü anlatıp yardım istedi. Fakat yardım göreceği yerde azar işitince Ebu Kubeys Dağı'na çıkıp As bin Vail'in zulmünü tüm Mekkelilere yana yakıla söylediği bir şiirle haykırdı. İşte o zaman kalplerinde adalet duygusunu yaşatanlar Abdullah bin Cüda'nın evinde toplandılar ve bu kutsal şehirde zulmü kaldıracaklarına dair bir antlaşmaya vardılar. Yapılan bu antlaşmaya göre ister Mekkeli olsun isterse Mekke dışından gelsin hiç kimse zulme uğramayacak, mazlumun hakkı mutlaka geri alınacaktı. İlk iş olarak Yemenlinin hakkı As bin Vail'den alındı. Artık kim haksızlığa uğrarsa bu adil insanlara koşuyor ve hakkını arıyordu. Bu kutlu harekete Erdemliler Antlaşması anlamına gelen Hülful Fudul denildi. Gerçekten de zulmün sıradanlaştığı, hatta zalimlerin desteklendiği bir zamanda böyle bir hareket son derece değerliydi. Nitekim Peygamberimiz de henüz delikanlıyken amcalarımla beraber iyi insanların yapmış olduğu antlaşmada hazır bulunmuştum. Bana kızıl develer dahi verseler bu antlaşmayı bozmak istemezdim diyerek bu değeri ifade etmiş. Şayet İslamiyet döneminde de böyle bir antlaşmaya davet edilse yine hemen katılacağını söylemişti. Asıl itibarıyla zulüm, haksızlık etmek, hak sahibine hakkını vermemek, bir şeyi layıkı olmayan yerde kullanmaktır. En büyük haksızlıksa Allah'ın hakkını Allah'tan başkasına vermektir. Dolayısıyla sayısız nimetlerine rağmen Allah'a ortak koşmak tam anlamıyla zulümdür. Kur'an'ın bildirdiğine göre tek ilah olan Allah'ı tanımamaları ve onu bırakıp başka ilahlar edinmeleri sebebiyle zalimler büyük bir azaba uğrayacak ve asla affedilmeyecektir. Herhangi bir yardımcıları da olmayacaktır onların. İşte bu nedenlidir ki hayatı boyunca hiçbir zaman haktan taviz vermeyen ve her zaman zulmün karşısında duran Resulullah, öncelikle zulmün en büyüğü olan şirkle mücadele etmiştir. Diğer taraftan Allah'a şirk koşmanın yanı sıra Allah'ın ayetlerini yalanlamak, peygamberliğe ve peygamberlere inanmamak da Kur'an'da zulüm olarak nitelendirilmiştir. Zira bütün bu inkar davranışları yüce yaratıcının varlığını ve hükmünü kabullenmeyerek ona karşı haksızlık etmek anlamına gelmektedir. Bu sırada insan kendisine de zulmetmekte, Rabbi ile sıcak bir bağ kurmanın vereceği huzur ve güveni yaşamayarak, onun sunduğu iman ve kulluk nimetlerinin lezzetinden nasibini almayarak aslında kendisine yazık etmektedir. En ufak bir haksızlığa bile müsaadesi olmayan Rabbimiz kimseye zulmetmezken böyle bir durumda kişi kendi kendine

zulmetmektedir. Bir başkasının hakkına girmese bile heva ve hevesinin peşinden koşarak günah işleyen kimsenin de kendi nefsine zulmettiği aşikardır.

Şirki en büyük zulüm olarak takdim eden Yüce Allah, ben zulmü kendime ve kullarıma haram kıldım. O halde siz de birbirinize zulmetmeyin buyurur ve insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde zulmün her türlüsünü yasaklar. Hazreti Peygamber de veda hutbesinde kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız dokunulmazdır demiştir. Bu aslında İslam'da insanların zulme uğramayacaklarının belki de son kez alenen tebliğiydi. Zira Peygamberimiz zulmetmemenin temel bir prensip olduğunu daha önce de defalarca ifade etmiş, Müslüman, Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz ve onu hor görmez buyurmuştur. İnsanların birbirleriyle ilişkilerinde zulüm, karşısındakinin sınırlarına riayet etmemek, hakkını gasp etmek veya ona adil davranmamak şeklinde tezahür edebilir. İlişkiler ne kadar yakın ve yoğunsa, hak ve sorumluluklara özen göstermek de o kadar önemli hale gelmektedir. Bu nedenle Hazreti Peygamber, öncelikle birlikte yaşadıkları aile fertlerinin haklarına riayet etmeleri konusunda ashabını sık sık uyarmıştır. Eşlerin birbirine zulüm ve eziyetlerini yasaklamış, erkeklere hanımlarına karşı her türlü kaba ve kırıcı davranıştan uzak durmalarını tembihlerken, hanımlara da kocalarının haklarını korumalarını öğütlemiştir. Ayrıca anne babayla evlat arasındaki ilişkide de zulmün her çeşidini yasaklayan Efendimiz, sahabilerden birinin diğer çocuklarını bir tarafa bırakıp sadece bir oğluna mal bağışlamasını onaylamamış, sana iyi davranmaları senin onlar üzerinde hakkındır. Ama çocuklar arasında adil davranman da onların senin üzerindeki hakkıdır diyerek onu ikaz etmiştir. Oğlu gelince öpüp kucağına alan fakat kızı gelince ilgisiz bir şekilde yanında oturan adamı da çocukları arasında haksızlık yaptığı için kınamıştır. Aynı şekilde anne babaya ve yakın akrabaya zulmetmeyi yani onların hakkını tanımamayı da asla tasvip etmemiştir. Hatta anne babaya eziyet ve saygısızlığı büyük günahlar arasında saymış, haklarını hiçe sayarak akrabayla ilişkiyi kesmenin ilahi rahmetten ve cennetten mahrumiyete sebep olacağını söylemiştir. Bir kimse, komşusu onun kötü davranışlarından güvende olmadığı sürece iman etmiş olmaz buyuran Hazreti Peygamber, komşuluk ilişkilerinde olumsuz davranışlarda bulunmayı da zulüm ve haksızlık olarak nitelendirmiştir. Başkasının malını gasp eden zalim kişiyle ilgili olaraksa, kim bir karış miktarınca toprak parçasına haksızlıkla sahip olursa, o yerin yedi katı boynuna geçirilir diyerek böyle bir zulmün cezasız kalmayacağını hatırlatmıştır. Resul-i Ekrem zulmü yasaklarken Müslüman ve Müslüman olmayan ayrımı da yapmamıştır. Örneğin Hayber Savaşı'nda ağıllarının Müslümanlarca yağma edileceğinden endişe eden Yahudiler Hazreti Peygamber'e koşmuşlar, durumdan haberdar olan Allah Resulü aman dikkat edin, antlaşmalı olarak Müslüman topraklarında yaşayan gayrimüslimlerin mallarını haksız yere ellerinden almak helal değildir sözleriyle ashabını uyarmıştır. Ayrıca kim bir adama can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulmün sancağını taşıyacaktır diyerek muhatap gayrimüslim bile olsa zulmün haram olduğunu bildirmiştir. Bu bağlamda savaşta bile zulmü yasaklamış, düşmanın organlarını keserek işkence etmeye, ihtiyar çocuk ve kadınları öldürmeye kesinlikle izin vermemiştir.

0: Öyleyse sizi fazla merakta bırakmadan söyleyeyim. Yahya Kemal'den bir şeyler okuyorum.
1: Biraz yüksek sesle oku da biz de istifade edelim beyim.
0: O halde size şu bölümü okuyayım. Bugünkü Türk babaları havası ve toprağı Müslümanlık rüyası ile dolu semtlerde doğdular. Doğarken kulaklarına ezan okundu. Evlerinin odalarında namaza durmuş ihtiyar nineler gördüler.
1: Neden hepiniz bana bakıyorsunuz ayol? Ben o kadar ihtiyar mıyım?
2: Madem ihtiyar değilsin, o zaman niye meyveleri kabuklarını soymadan yiyemiyorsun babaanne?
1: Niye olacak yavrum? Şu takma dişlerle meyvelerin kabuklarını soymadan yemek mümkün olmuyor ki.
2: Peki ya sen geçen gün belli bir yaştan sonra merdiveni çıkmakta bile zorlanıyor insan dememiş miydin?
1: Ben ne zaman ne dediğimi nereden bileyim yavrum? Bazen sabah ne yediğimi bile unutuyorum. Yaşlılık işte.
0: İlahi hanım. Beni de güldürdün. Neyse, nerede kalmıştık? Hah, buldum. Havası ve toprağı Müslümanlık rüyası ile dolu semtlerde doğan babalar ilk ders olarak besmeleyi öğrendiler. Kandil günlerinin kandilleri yanarken, Ramazanların, bayramların topları atılırken sevindiler. Bayram namazlarına babalarının yanında gittiler. Camiler içinde şafak sökerken tekbirleri dinlediler. Dinin böyle bir merhalesinden geçtiler, hayata girdiler.

0: Dede.
1: Efendim yavrum.
0: Yahya Kemal bizim ailenin tarifini yapmış.
1: Evet, öyle yapmış. Bizim aileyi de ne güzel tarif etmiş değil mi? Hani bizim aile dediysem sadece bu çatı altında yaşayanları kastetmiyorum.
2: Peki neyi kastediyorsun dede?
1: Tabii ki Müslüman aile yapısını kastediyorum kızım.
2: Ah, iyi de dedeciğim, okuduğum ve basından takip ettiğim kadarıyla Avrupa geniş aileden çekirdek aileye, oradan da bireyselleşmeye doğru ivme kazanıyor. Ülkemizde de geniş aileden çekirdek aileye doğru bir yapılanma söz konusuymuş. Peki buna ne diyeceksin?
1: Ne diyeyim kızım? Batının düştüğü çıkmaza doğru sürüklenmemek için aile kurumunu ayakta tutmalıyız. Eğer aileyi yeniden başrole çıkartmak istiyorsak, komşuluk ilişkilerini güçlendirmeliyiz ve manevi değerlerimize de sahip çıkmalıyız. Yahya Kemal'in deyişiyle ilk ders olarak besmeleyi öğrenmeliyiz. Yani her hayırlı işimize Yüce Allah'ın adını anarak başlamalıyız.
0: Dedeciğim, elbisemi giyerken, ayakkabımın bağcıklarını bağlarken, bir şeyler yiyip içerken hep besmele çekiyorum.
1: Aferin benim torunuma. Bakıyorum da ilk dersini çok iyi öğrenmişsin.
3: Aferin kuzuma.
2: Aferin sana Mutlu. Meyve tabağını da silip süpürmüşsün. Ablana hiçbir şey bırakmamışsın.
1: Üzüldüğün şeye bak kızım. Benim önümde duran şu tabak ikimize de yeter.
3: Mutlu, sen de benim yanıma gel yavrum.
0: Dur babaanne, dedem tabağına hiç dokunmamış. Onun tabağından birkaç tane meyve dilimi alıp hemen geliyorum.
2: Hayır, alamazsın.
0: Aldım bile, aldım bile.
2: Yakalarsam sen görürsün şimdi.
1: Neyse hanım, yatsı ezanı okunmak üzere. Mutlu'yu da alıp caminin yolunu tutayım ben.
3: Ben de seccademi serip şuracıkta namazımı kılayım.
4: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.

0: kamu spotu.
1: 112.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hastalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
0: Kamu spotu.
8: Yasin suresinin şifasını gönlümüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Radyo'da.

İslam'la şereflenen Yahudi bilginlerden Abdullah bin Selam şöyle anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman halk onu karşılamaya çıktı. Resulullah geldi çığlıklarını duyunca bir bakayım diye halkın arasına karışarak ben de gittim. Onun yüzünü açıkça görünce bir yalancı yüzü olmadığını anladım. Ondan işittiğim ilk buyruğu şu oldu. Ey insanlar, selamı yayın, yemek yedirin, sıla-i rahmi yerine getirin, insanlar uyurken namaz kılın ve cennete selametle girin. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Allah bazen insanı sıkıntıyla, kederle, hastalıkla imtihan eder. Kulunun olgunluğa ulaşmasını sağlar. Sen bir cefada bulunursan, noksandan, hatadan kurtulup, kemale, olgunluğa yönelmeni isteyerek, sana bir imtihan

değildir. Gelen imtihan gam ve keder değildir. Senin için bir hazinedir. İç sıkıntısı, gönül darlığı gelince çaresine bak. Şekvaya düşüp şikayet etme. İç rahatlığı, huzur ve neşe bulunca o rahatlığı, huzuru bir çiçek gibi sula ve o huzuru artırmaya çalış. Meyve verince o meyvelerden dostlarına da dağıt.

0: Kur'an'da dua az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya geldi. Erdoğan mevkidaşını Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. İki lider havalimanında baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan bugün Tebun'u Beştepe'de resmi olarak ağırlayacak. Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısında iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler de ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ı kabul etti. Öte yandan Suudi Bakan da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan vize muafiyetini imzaladı. Söz konusu anlaşmayla diplomatik ve yeşil pasaport hamilleri karşılıklı olarak vizeden muaf tutulacak. Orta Doğu'da savaş çanları yerini sürpriz bir diplomasi trafiğine bıraktı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı sona erdirecek bir mutabakata varmak üzere olduğu bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın tek sayfalık ateşkes mutabakatına 48 saat içinde yanıt vermesini istedi. İran teklifi değerlendirdiğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump gelişmelerin ardından ilk açıklamasını yaptı. Trump, İran'ın anlaşmayı kabul etmesi halinde savaşın sona ereceğini söyledi. Soykırımcı İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.619'a ulaştı. Ateşkese rağmen Derej ve Zeytun mahalleleriyle Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesine saldırılar düzenlenmeye devam etti. Gazze'de yaşayan 2,1 milyon insan ateşkesin üzerinden 6 aydan fazla süre geçmesine rağmen soykırımcı İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle açlık ve soğukla mücadele ediyor. Gazze'liler gıda, su, elektrik, ilaç gibi hayati ihtiyaçlara ulaşamıyor. Konya'da düzenlenen İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin önemli mesajlar verdi. İmam Hatip meselesinin bu milletin evlatlarını kökleriyle buluşturma meselesi olduğuna değinen Bakan Tekin, İmam Hatip okullarımız bugün çok yönlü ve güçlü bir eğitim imkanı sunmaktadır, dedi.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Yağışlar yüksek kesimlerde etkisini göstermeye devam edecek. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 18, Eskişehir 21, İstanbul 22, İzmir 27, Antalya 24, Trabzon 16, Erzurum 12, Diyarbakır 20, Gaziantep 19 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 39, Medine 38, Kudüs 23, Lefkoşa 23, Gümülcine 20, Saraybosna 17 derece olacak.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Her peygamberin hayatında farklı zorluklar, sınavlar ve imtihanlar vardır. Dünya hayatını en zorlu, en sıkıntılı, en meşakkatli yaşayan insanlar şüphesiz peygamberlerdir. İşte o peygamberlerden bir tanesi olan Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın duasını, Cenab-ı Allah'a iç döküşünü, halini arz edişini bugün beraberce hatırlamış olacağız. Malumunuz olduğu üzere Hazreti Yakup Aleyhisselam, Hazreti Yusuf'un babasıdır. Yusuf peygamber, kısaca hatırlamamız gerekirse, kardeşleri tarafından bir seyahate çıkartılmış, o seyahat esnasında kuyuya atılmış, orada kendi haline terk edilip bırakılmış ve gömleği alınarak, o da kana bulandırılarak, başına bir felaket ve sıkıntı geldiği söylenerek babasının yanına kardeşleri gelmiş ve kardeşlerini kaybettikleri bilgisini vermişler. Hazreti Yakup Aleyhisselam bundan dolayı üzüntüsünü, sıkıntısını içinde yaşayarak, gözyaşıyla ağlayarak bir zaman geçirmiş ve nihayetinde rivayetlere göre gözünü kaybetmiş ve diğer taraftan Hazreti Yusuf Aleyhisselam kuyuda Cenab-ı Allah tarafından yalnız bırakılmamış, kurtarılmış ama bir başka imtihanla karşılaşmış, köle olarak satılmış. Ardından zindanı zinaya tercih etmiş ve nihayetinde zindana düşmüş, zindandan da kurtulmuş, Mısır'da yetkili bir insan olmuş. Ardından kardeşleriyle buluşmuş, onları affetmiş, babasıyla kavuşmuş vesaire. İşte bu evladına hasret duyduğu zaman içerisinde Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın bir ifadesi ve hali var ki müminler olarak bizim de zulmün arşa yükseldiği günümüzde zaman zaman dile getirmemiz gereken bir dua örneği olarak öne çıkıyor. Hazreti Yakup Aleyhisselam şöyle diyor: "Kale innema eşku bethi ve huzni ilallah ve a'lemu minallahi ma la ta'lemun." Yakup şöyle dedi: "Ben acımı ve kederimi ancak Allah'a arz ediyorum ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen bilgiyle biliyorum. İnneme eşku bethi ve huzni ilallah. Ben acımı ve kederimi Allah'a arz ediyorum." Kıymetli kardeşlerim, acımızı, kederimizi, sıkıntımızı, derdimizi Rabbimizden başka arz edeceğimiz ve ondan başka çözecek, bizi selamete çıkaracak kim vardır Allah aşkına? Müminin en yakını, sahibi, maliki, hakimi kuşkusuz Cenab-ı Allah'tır. Hüzünlerimizi, kederlerimizi giderecek, halimizi huzura erdirecek olan Rabbimizdir. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın bu hali, zaman zaman sıkıntılar içerisinde yüzen, ferdi hayatı içerisinde veya toplumsal anlamda farklı problemler sebebiyle huzursuz olan insanların takınması gereken bir imani hal ve durumdur. Bir peygamber tavrıdır. Bugün yeryüzüne baktığımızda gerçekten insanlığın kabul etmeyeceği soykırımların yaşandığı, çocukların katledildiği, annelerin, masum kadınların kanlarının rahatça dökülebildiği, şehirlerin tarumar olduğu bir zaman dilimi içerisindeyiz. Mümin olarak ferdi anlamda belki yapabilecek şeylerimizin sınırlı olduğunun üzüntüsünü de yaşadığımız zamanlar içerisindeyiz. İşte bu ayeti kerime bizi, halimizi, sıkıntımızı Cenab-ı Allah'a arz ederek ondan yardım dilemeyi öğretiyor. Bu şüphesiz üzerimize düşeni yapmama anlamına gelmiyor. Sorumluluklarımızı yerine getirmeme, bize düşen eylemleri ortaya koymama durumunu ifade etmiyor. Üzerimize düşeni yapmalı ama
her şeyin bir sahibi ve maliki olduğunu da zihnimizden çıkartmamalıyız. Hazreti Yakup bir yönüyle mazlumdu, yakarışı, yalvarışı karşılık buldu, mazlum olarak onun duası kabul oldu. Umut ediyoruz ki bugün de mazlumların duası en kısa zamanda kabul olacaktır inşallah. Zira sevgililer, sevgilisi Peygamberimiz zulme uğrayanın duası ile Cenab-ı Allah arasında hiçbir perde yoktur. Mazlumun duasından sakının buyuruyor. Bu sebeple umut ediyoruz ki mazlumların duaları, yalvarış ve yakarışları da karşılık bulacaktır. Tabii bunlardan şunu da anlamalıyız. Cenab-ı Allah her birimizi zalim olmaktan da koruyup muhafaza eylesin. Mümin olarak biz Allah'a havale edilen bir durumda olmamalıyız. Mümin olarak kimseyi incitmemeli, kırmamalı. Malına, nimetine, imkanına kastetmemeli. Kimseye zarar vermemeliyiz. Cenab-ı Allah'a havale edilen, bırakılan, ona arz edilen, acı ve kederin sebebi olan, faili olan insan asla olmamalıyız. Çünkü onun nihayetinde görülecek olan azabın varlığını zihnimizden çıkartmamalıyız. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın ayeti kerimenin devamındaki ifadesi de çok önemli. Bunu zaman zaman hepimiz yapmak zorunda kalıyoruz. Ben sizin bilmediklerinizi Allah

0: Allah'tan gelen bilgiyle biliyorum diyor. Ve işi ahirete bırakıyor. Mutlak hesap gününe bırakıyor. Alacağı tahsilatı o güne havale ediyor bir anlamda. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Allah sabırdır. Bizim ve bütün insanların yapmış olduğu günahların cezasını anında verse Allah aşkına, ayağa kalkmaya halimiz ve mecalimiz olur mu? Olmaz. Biz de sabreden olmalıyız. Biz de her şeyin karşılığını bu dünyada almayı, bu dünyada görmeyi beklememeliyiz. Ahirette de alacaklarımız olmalı bizim. Ahirette de karşılaşacağımız nimetler olmalı bizim. Ahirette de bize borçlu insanlar olmalı. Tahsilatı bugün ve bu dünyada bitirme arzusuyla, hesabı bu dünyada görme düşüncesiyle, kin duygusuyla hareket etmemeliyiz. Bakın Hazreti Yakup Aleyhisselam aslında Yusuf'un ölmediğini, yaşadığını, çocuklarının yani Hazreti Yusuf'un kardeşlerinin onu kuyuya attığını biliyordu. Ama hata ve yanlışlarını onların yüzüne vurmadı. Onları mahcup etmedi. Onları hemen anında cezalandırmadı. Ve bir anlamda onları Cenab-ı Allah'a havale etmiş oldu. O yüzden bizi de üzen, bizi de kıran, bizi de rencide eden insanlar olabilir. Anında karşılık vererek, öfkeyle hareket ederek, kin duygusuyla dünya hayatını sürdürerek, hızlıca hesap görme düşüncesi içerisinde olmamalıyız. Halimizi, sıkıntımızı, acımızı ve kederimizi mutlak hesap gününün sahibi ve maliki olan Cenab-ı Allah'a arz etmeliyiz. Zira unutmamalıyız ki o kimsenin hakkını kimse de koymayacak olandır. Mutlaka hak sahibinin hakkını alacak, mazlumun yüzünü güldürecek, zalime yapmış olduğu kötülüklerin cezasını verecek olandır. Rabbim bizi zalimlerden eylemesin ve her türlü zulme uğramaktan da koruyup muhafaza eylesin.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Hüsnü Hal.
1: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte, hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar, alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar, yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık, üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek, kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

0: Biz de sizi dinliyoruz. 1000 ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Dinim İslam. Temel bilgiler.
1: Diyanet Radyo'nun birbirinden değerli dostları, hepinize merhabalar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Uğur Subaşı, Din ve Hayat programıyla sizlerle birlikteyim. Değerli dostlarımız, en son programımızda Bedir gazvesinden bahsetmiştik. Bugün sevgili peygamberimizin peygamberliğinden, Medine döneminden bahsetmeye devam ediyoruz. İlk olarak Uhud'la. Bedir gazvesinin üzerinden 13 ay geçmişti. Mekkeliler civardaki kabilelerden de destek alarak 3000 kişilik büyük bir ordu topladılar. Medine'ye doğru yola çıktılar. Müslümanlarsa 1000 kişilik bir orduyla Medine'den ayrıldılar.

etmemelerini emretti. Savaşın başlangıcında Mekkeliler, Müslümanların hamleleri karşısında bozguna uğrayıp kaçmaya başladılar. Resulullah'ın tepeye yerleştirdiği okçular, düşmanın kaçtığını görünce harekete geçtiler ve yerlerini terk ettiler. Müşrikler bu fırsatı değerlendirdiler. Müslümanlara arkadan saldırdılar. Böylece Müslümanlar iki düşman kuvveti arasında sıkışıp kaldılar. Zor anlar yaşayan Müslümanlar kayıp vermeye başladılar. Birçok Müslüman şehit edildi. Bunlar arasında Peygamber Efendimizin amcası, Allah'ın arslanı Hazreti Hamza da vardı. Savaşta Peygamberimiz de mübarek yüzünden yaralandı. Savaşın kızıştığı bir anda Resulullah'ın şehit olduğu söylentisi yayıldı. Bu söylenti üzerine müşrikler amaçlarına ulaştıklarını sandılar. Artık Bedir'de ölen yakınlarının intikamını aldıklarını düşünüyorlardı. Geri çekilip Mekke'ye döndüler. Uhud gazvesi sırasında Medine'deki Yahudi kabilelerinden Nadiroğulları antlaşmayı bozmuş, müşrikleri Müslümanlara karşı tahrik etmişti. Hazreti Peygamber antlaşmayı bozdukları için Uhud gazvesinden hemen sonra onların kalesini kuşatma altına aldı. Çaresiz kalan Nadiroğulları Müslümanlarla bir antlaşma yaptılar ve Medine'yi terk edip Hayber'e yerleştiler. Bu arada sevgili dostlar, bu olayların yaşandığı sene Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali'nin ikinci çocukları doğdu. Peygamberimiz torununa güzelcik anlamına gelen Hüseyin adını verdi. Sevgili dostlar, Uhud'dan sonra Hendek Savaşı ile programımıza devam ediyoruz. Hayber'e yerleşen Yahudilerin Müslümanlara duyduğu öfke dinmemişti. Bu yüzden Müslümanlarla savaşmak üzere müttefik aramaya başladılar. Başta Kureyş müşrikleri olmak üzere civardaki birçok Arap kabilesiyle görüştüler. Nihayet büyük bir ordu oluşturup Medine'ye doğru harekete geçtiler. İki ayrı koldan Medine'ye doğru ilerleyen ordu Kureyş'in Uhud'daki gücünün 3 katıydı. Müslümanlar bu defa Medine'de kalarak şehri savunma kararı aldılar. Selman-ı Farisi'nin teklifi üzerine Hazreti Peygamber şehrin savunulması gereken yerlerine hendekler kazdırdı. Kendisi de herkesle beraber çalıştı. Hendeği kazma çalışmaları bittiğinde düşman kuvvetleri de uzaktan göründü. Böyle bir hendekle karşılaşacaklarını hiç ummuyorlardı. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Hendek Müslümanlar tarafından sürekli kontrol altında tutuluyor ve düşman birliklerinin hendeği aşmasına fırsat verilmiyordu. Kuşatma 1 aya yakın sürdü. Bu esnada Medine'nin içinde bulunan Yahudi kabilesi Kurayzaoğulları Müslümanlarla olan antlaşmalarını bozdu, düşmanın tarafında yer aldı. Kurayzaoğullarının bu tavrı Müslümanları oldukça zor bir durumda bıraktı. Çünkü Kurayzaoğullarının saf değiştirmesi, bundan böyle şehrin içinde de düşmanların bulunması anlamına geliyordu. Peygamberimiz İslam'ı yeni kabul etmiş olan Nuaym bin Mes'ud'u Kurayzaoğullarıyla Kureyş ve müttefikleri arasındaki antlaşmayı bozmak üzere görevlendirdi. Nuaym bin Mes'ud kendisinin Müslüman olduğundan haberi olmayan düşman taraflarıyla görüştü ve aralarındaki antlaşmanın bozulmasını sağladı. Böylece Hendek'in dışındaki düşman kuvvetleri içerideki desteklerini kaybetti. Bu arada havalar da iyiden iyiye kötüleşmeye başladı. Günlerce devam eden soğuk bir gece yağmur ve fırtınaya dönüştü. Kısa süreli bir savaş için hazırlanmış olan düşman bütün bu olumsuz şartlara daha fazla dayanamayıp çekilme kararı aldı. Medine'de kuşatmadan kurtuldu. Kureyş ve müttefikleriyle olan savaş bitmişti. Ancak Kurayzaoğullarının savaş sırasındaki ihaneti karşılıksız kalamazdı. Resulullah Müslümanlara hiç vakit kaybetmeden Kurayzaoğullarının mahallesini kuşatma emri verdi. Mahalle 25 gün kuşatma altında tutuldu. Sonunda Kurayzaoğulları teslim oldu. Sevgili Diyanet Radyo dostları, bugün programımızın içerisinde Uhud ve Hendek Savaşı'ndan bahsettik. Bir sonraki programımızda Hudeybiye Antlaşması'ndan bahsedeceğiz. Burada bizlerle birlikte olduğunuz, bizlere gönül verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim.

0: Bir sonraki programda görüşmek üzere.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
0: Günün duası.
3: Zekeriya Aleyhisselam'ın çocuğu olmayınca Allah'a şöyle niyaz etti: "Ey Rabbim, bana katından temiz bir soy ihsan eyle. Şüphesiz sen duayı işitensin. Rabbim, beni yalnız başıma bırakma. Bana bir çocuk ver. Sen varislerin en hayırlısısın." Yüce Allah, Zekeriya Aleyhisselam'ın duasını kabul eder ve kendisine ilerleyen yaşına rağmen Hazreti Yahya'yı ihsan eder.

0: Misafirimiz var. Az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya geldi. Erdoğan mevkidaşını Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. İki lider havalimanında baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan bugün Tebun'u Beştepe'de resmi olarak ağırlayacak. Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısında iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler de ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ı kabul etti. Öte yandan Suudi Bakan da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan vize muafiyetini imzaladı. Söz konusu anlaşmayla diplomatik ve yeşil pasaport hamilleri karşılıklı olarak vizeden muaf tutulacak. Orta Doğu'da savaş çanları yerini sürpriz bir diplomasi trafiğine bıraktı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı sona erdirecek bir mutabakata varmak üzere olduğu bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın tek sayfalık ateşkes mutabakatına 48 saat içinde yanıt vermesini istedi. İran teklifi değerlendirdiğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump gelişmelerin ardından ilk açıklamasını yaptı. Trump, İran'ın anlaşmayı kabul etmesi halinde savaşın sona ereceğini söyledi.

0: Soykırımcı İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.619'a ulaştı. Ateşkese rağmen Derej ve Zeytun mahalleleriyle Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesine saldırılar düzenlenmeye devam etti. Gazze'de yaşayan 2,1 milyon insan ateşkesin üzerinden 6 aydan fazla süre geçmesine rağmen soykırımcı İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle açlık ve soğukla mücadele ediyor. Gazze'liler gıda, su, elektrik, ilaç gibi hayati ihtiyaçlara ulaşamıyor. Konya'da düzenlenen İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin önemli mesajlar verdi. İmam Hatip meselesinin bu milletin evlatlarını kökleriyle buluşturma meselesi olduğuna değinen Bakan Tekin, İmam Hatip okullarımız bugün çok yönlü ve güçlü bir eğitim imkanı sunmaktadır, dedi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Yağışlar yüksek kesimlerde etkisini göstermeye devam edecek. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 18, Eskişehir 21, İstanbul 22, İzmir 27, Antalya 24, Trabzon 16, Erzurum 12, Diyarbakır 20, Gaziantep 19 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 39, Medine 38, Kudüs 23, Lefkoşa 23, Gümülcine 20, Saraybosna 17 derece olacak.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Dinleyeceğiniz program bir tekrar yayındır.
1: Misafirimiz var. Hazırlayan ve sunan Reyhan Sevinç.
2: Her sesin tınısında yürekten gelen kelimenin, cümlenin duygu dolanlara yolculuğu vardır. Kimi özlemleri, kimi acıları, kimi ise hatıraları getirir peşi sıra. Ama en önemlisi yaşanmışlıklar tecrübeyle birleşip dersler çıkartır gönül heybelerinden. Misafir eder nasibini, misafir olur nasibinde. Kıymet verir misafire. Zamanlar, mekanlar, kişiler değişse de değişmez bizim kimliğimiz. Bundan dolayı hep açıktır kapılarımız. Sizler de bizlere evlerinizin ve kalplerinizin kapılarını açtınız. O halde gelin, buyur edelim misafirimizi. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşamki misafirimiz Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı, aynı zamanda Tarım Orman Ekranı Tarım TV Genel Yayın Yönetmeni Doktor Bülent Kahraman Çolakoğlu.
0: Doktor Bülent Kahraman Çolakoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Daire Başkanı. Çolakoğlu 2000 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bilim Dalı'nda hazırladığı teziyle doktor unvanını almaya hak kazandı. Birçok kitap ve makale yayımladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çeşitli birimlerinde sorumluluklar üstlendi. Pek çok seminer programında öğretim görevlisi olarak yer aldı. TRT Avaz'da kanal koordinatör danışmanı ve program yapımcısı olarak çalıştı. TRT Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı'nda araştırmacı unvanıyla çalışırken 11 Kasım 2022 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı olarak atandı. Aynı zamanda Tarım TV Genel Yayın Yönetmenliği sorumluluğunu üstlendi. Çolakoğlu evli ve iki çocuk babasıdır.
2: Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz, Diyanet Radyo'dan Misafirimiz Var programından selamlarımızı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Her hafta olduğu gibi bu haftada Misafirimiz Var programı ile yine bizler mikrofon başında kıymetli

0: bir konuğumuzla beraber sizlerin kulaklarına ve hanelerine misafir olmaya geldik. Ve bu hafta sizlerle beraber ağırlayacağımız misafirimiz Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı, aynı zamanda Tarım Orman Ekranı Tarım TV Genel Yayın Yönetmeni Doktor Bülent Kahraman Çolakoğlu. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Reyhan Hanım. Kolaylıklar diliyorum. İyi yayınlar olsun inşallah.
0: Teşekkür ediyorum. Nasılsınız?
1: Çok sağ olun. İyiyim. Sizler de iyisiniz umarım.
0: Hamdolsun bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl gidiyor hayat, nasıl geçiyor vakit diye sorsam neler söylemek istersiniz?
1: Herhalde daha çok çalışmakla geçiyor desem evet. Yanlış olmaz. Çünkü yaptığımız görev itibarıyla kamu hizmeti üretiyoruz. Kamu hizmeti üreten insanların da yoğunum demeye bence lüks, böyle bir lüks yok yani. Yoğunum diyemezler, dememeliler bence. Dolayısıyla biz özellikle hem yayın hizmetlerinde, hem televizyon hizmetlerinde, hem de asıl başat unsur olan eğitim hizmetlerinde sürekli var olmamız gereken, kendimizi yenilememiz gereken bir alanda çalıştığımız için vaktimizi iyi değerlendirdiğimizi düşünerek Sayın Bakanımızın politikaları çerçevesinde, onun liderliğinde hızlıca yol almaya devam ediyoruz.
0: Güzel. Rabbim daim eylesin inşallah.
1: Amin. Hep beraber. Hayırlı olsun inşallah.
0: Amin inşallah. Şimdi bizi kırmadınız, davetimize icabet ettiniz. İsteriz ki size bir ikramda bulunalım. Çay mı kahve mi ikram edelim?
1: Ben Trabzon ofluyum. Çay üretiyorum. Çay alayım.
0: Şimdi çaylarımız gelene kadar isterseniz bir eser dinleyelim.
1: Lütfen buyurun.
0: Ama isteriz ki eseri siz seçin. Kimden bir eser dinlemek istersiniz?
1: Necip Karakaya ortak arkadaşımız Reyhan Hocam.
0: Evet.
1: Necip Karakaya'dan dinleyelim, uygunsa sizin için de.
0: Tabii ki hep beraber dinliyoruz.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız devam ediyor ve bu akşamki kıymetli misafirimiz Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı, aynı zamanda Tarım Orman Ekranı Tarım TV Genel Yayın Yönetmeni Doktor Bülent Kahraman Çolakoğlu. Efendim, şöyle çocukluğunuza doğru bir yolculuk yapsak ve sizi sizin cümlelerinizden dinlemek istesek, Bülent Kahraman Çolakoğlu kimdir? Dünden bugüne nasıl bir hayat yolculuğu yaptı? Neler söylemek istersiniz?
2: Teşekkür ederim. 47 yaşında olduğumu en başta söyleyeyim. Trabzon Of ilçesi Balaban beldesi ve o zamanki işte adıyla Doğanköy'de dünyaya geldim ve şöyle eğitim öğretim o dönemde oradan başlamak lazım. Aslında biz o coğrafyanın işte sert rüzgarlarını da, yağmurunu da, iklimini de, coğrafyanın işte zorluğunu da hepsini yaşadığımız için o coğrafyanın insan psikolojisi üzerinde de, fizyolojisi üzerinde de büyük etkisi olduğunu hepimiz biliyoruz. Orada ben ilkokulu 1, 2 ve 3. sınıfı okudum. Birleştirme sınıfı olarak okudum. Yani şu anki genç kardeşlerimiz bilmeyebilirler belki. Evet. Bir öğretmen aynı sınıfta 1'ler, 2'ler ve 3'lerin aynı sınıfta olduğu bir ortamda 3 ayrı sınıfa birden ders anlatıyor. 5 dakika, 10 dakika neyse onların kendi planlaması. Ona göre bir program çerçevesinde ben böyle bir sınıfta eğitim aldım. İlkokul 1, 2, 3 eğitimini. Sonra İstanbul'a babaannemin ve dedemin yanında büyüdüm. Yani geniş ailenin yanında olmanın da kişiliğim üzerinde etkisi büyük. Şöyle söyleyebilirim. Hırkayı Şerif Camisi'ni İstanbul Fatih bilenleri bilirler. Evet. Akşemseddin Camisi bilenleri bilir. Ve hemen biraz daha ilerisinde de yukarıya doğru Fatih Sultan Mehmet Camisi vardır. Ben o iki caminin avlusunda top oynayarak büyüdüm. Çünkü her öğlen babaannem dedeme sefer tasında öğlen yemeği için hazırlığını yapar. Benim elimden tutar beraber yürür. İkisinin ortasındaydı. Yani Hırkayı Şerif Camisi ile Fatih Sultan Mehmet Camisi'nin ortasındaydı dedemin dükkanı. Oraya gider onları bırakırdık. Ya Fatih Sultan Mehmet Camii'ne ilerlerdik veya geri dönüp Hırkayı Şerif Camisi'ne gelirdik ki babaannem öğlen namazını orada kalar. Ben bahçede top oynarım, yaşım çok küçük. İkindi namazına kadar orada oyalanır. İkindi de kıldıktan sonra eve dönerdik. Böyle bir rutinimiz vardı. Bunların şöyle geri dönüp baktığımda gerçekten üzerimde çok olumlu etkiler olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde ilkokulu orada Atikalı İlkokulu'nda okudum 4-5'i ve daha sonra Davutpaşa Lisesi'nde ortaokulunu ve lisesini de bitirdim. Yine arkasından da üniversite eğitimini Trabzon'a döndüm. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdim orada. Sonrasında göreve başladım Niğde'de. Orada öğretmenlik yaptım. 5 yıl sağlam öğretmenlik yaptım. Öğretmenin hazzını, tadını ilk yaşadığım dönemler. Ve o öğretmenlik yaparken yüksek lisansımı tamamladım Niğde Üniversitesi'nde. Yine Türk Dili alanında. Daha sonra kamu yönetimi bitirdim. Kamu yönetimini de yine onur derecesiyle bitirdim. Arkasından tabii Ankara serüveni başladı. Evlilik süreci oldu. Artık bir aile bireyi, ferdi, lideri, reis olarak ne diyorsanız adına toplumda çalışan bir memur olarak rol almaya başladık. Arkasından da süreç hızla ilerledi. Bu kadar sene ne zaman geçti bilmiyorum Reyhan Hanım. Çok hızlı geçti gerçekten. Arkasından işte Ankara'da çeşitli okullarda görev yaptıktan sonra İl Milliyetin Müdürlüğü'nde, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nda, Milliyetin Bakanlığı'na bağlı olarak daha sonra işte mecliste, daha sonra TRT'de çok böyle bir serüvenim olmadı, uzun bir serüven olmadı ama çok kısa bir süre olsa dahi Kültür Bakanlığı tattık öyle söyleyeyim. Arkasından da TRT'deki görevimiz devam ederken Tarım Orman Bakanlığı'ndaki bugünkü görevime başladım. 3,5 yılda böyle geçti. Yani zaman ilerliyor, ömür bitiyor. Allah ömrümüzü hayırlı bereket etsin diye.
1: Amin amin. Bu kısa süreye bayağı şeyler sığdırmışsınız.
2: Aslında kısa gibi geliyor da televizyoncular için evet biz en meşhur insanların da ömrünü 5 dakikada 10 dakikada veya en fazla 2 saatlik uzun metraj filmlerde anlatıyoruz. Evet. Öyle düşünürseniz çok kısa ama böyle anlatması çabuk oldu ama yaşaması o kadar kısa olmadı.
1: Eyvallah. Şimdi eğitim hayatınız Türk dili, iletişim ve kamu yönetimi gibi farklı alanları kapsıyor. Anlattınız evet. Az önce. Bu disiplinler arası birikiminizin eğitim ve yayıncılık anlayışınıza nasıl katkı sağladığını sormak istesem neler söylersiniz?
2: Bir kere Allah-u Teala'nın hiçbir işi yoktur ki rastgele olsun.
1: Evet.
2: Veya özensiz veya planlanmamış olsun. Allah her şeyi en ince aynısına kadar. Onun için bunlar için hani bunları düşünmek için bunları yapmak için Allah bir enerji sarf etmiyor. Ol deyince oluveriyor zaten. Evet. Hiçbir işi yoktur ki rastgele olsun. Dolayısıyla böyle bir düzen içerisinde bizim de yani kader planında ömrümüze baktığımız zaman yaşadıklarımın hiçbirinin rastgele olduğunu, kendi kendine olduğunu düşünmüyorum doğal olarak. Her birinin Allah bizi bir şeylere hazırlamış. Yani neyi nasip ettiyse o dönemde tabii ki biz de kendi irademizi, cüz'i irademizi ortaya koyup bunda kullanıyoruz. Ama bizi bir şeylere hazırlamış Allah. Benim aldığım eğitim, eğer iletişimci olacaksam önce Türkçe eğitimi aldım. Türk Dil Edebiyatı eğitimi aldım. Oradaki eğitimim zaten iletişimin olmazsa olmaz unsurudur biliyorsunuz. Dil,
1: evet.
2: Dil olmazsa iletişim kurulmaz mı? Kurulur. Ama en işler, en etkili, en verimli iletişim tabii ki dille kurulur.
1: En anlaşılır.
2: En anlaşılır. En anlamlısı da hatta öyledir.
1: Evet.
2: Dolayısıyla biz bu iletişim sürecine, serüvenine başlamadan önce bir Türkçe eğitimi, Türk Dil Edebiyatı eğitimi almıştım. O eğitimin üzerine kamuda çalışmam hasebiyle, hani kamu yönetimi bitirdim diyorum ya,
1: evet.
2: 4 yıllık fakülteyi. Onun da mesela müktesebatta çok önemli bir yeri oldu. Yıllardır yöneticilik yapıyoruz kamuda. Bütün bunları bir araya getirip koyduğumda, sonrasında işte Gazi Üniversitesi'nde doktoramı yaparken haber bülteninde söz varlığı diye bir tez hazırlamıştım. Dolayısıyla bütün bu müktesebatta biraz önce ifade ettiğim gibi hiçbir rastgelelik, hiçbir hesaplanmamışlık yok. Dolayısıyla Allah bütün bunların hepsini önümüze koydu. Birbirinin üzerine bir duvarı inşa ederken tuğlalar nasıl birbirine kenetlenip birbirinin üzerine biniyorsa, hayatımızdaki her şeyde ben öyle düşünüyorum. Her şeyde bir sebebe müteallik, Allah tarafından kader planında çizilmiş. Biz de o kaderi irademizi kullanarak yaşıyoruz.
1: Eyvallah. Bir eser arası daha verelim mi?
2: Söz sizin, mekan sizin, siz ne derseniz o.
1: Estağfurullah. O zaman eserimizi dinleyelim.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız. Doktor Bülent Kahraman Çolakoğlu'yla devam ediyor. Şimdi Bülent Bey, haber bültenlerindeki söz varlığı üzerine yaptığınız doktora çalışmanız var.
2: Evet.
1: Medyada kullanılan dilin eğitim üzerindeki etkisine dair bize ne söylüyor, neler söylemek istersiniz bu konuda?
2: Özellikle eğitim boyutuyla değerlendirmemi istiyorsunuz.
1: Evet.
2: Öncelikle şunu söyleyeyim, hani neden haber bültenlerinde söz varlığı? Söz varlığı çalışması ülkemizde son 30-40 yıldır yapılan çalışmalardan çok da kıymetli. Bir insanın söz varlığı ne kadar genişse duygu düşünce dünyası o kadar geniştir diyebiliriz. Çünkü dilin kullanımı tamamen söz varlığına bağlı. Dolayısıyla bu anlamda yapılan çalışmalar da çok kıymetli. Ama bizim ortaya koyduğumuz tezin şöyle bir farkı var. İlk defa televizyonda yapılan bir programla ilgili yapılmış bir söz varlığı çalışması. Onun öncesinde çeşitli edebiyat sanatçılarının işte eserleri üzerinden, ortaya koydukları kitaplar üzerinden bir söz varlığı araştırması yapılmış. Veya gazetelerdeki köşe yazarlarının söz varlığı üzerinden araştırmalar yapılmış. Ama o bizim o tezi yaptığımız döneme kadar televizyonculukla ilgili böyle bir çalışma yapılmamıştı.
1: Evet.
2: Peki şunu sorabilirsiniz. Neden haber bültenleri de bir televizyon programını konu almadınız diye.
1: Evet.
2: O da şundan, bir devlet dille ilgili çalışmalarını belirlerken ortaya bazı parametreler koymak zorundadır. Hı hı. Haber bültenlerinde kullanılan dil de toplumun tamamının anlayabileceği, yani 7'den 77'ye diyelim, herkesin anlayabileceği kelimelerden örülü bir dil kullanmak zorundadır haber bültenleri.
1: Evet.
2: Çünkü meramınız başkalarına haber vermek, dünyada veya ülkenizde olan bitenden insanları haberdar etmektir.
1: Evet.
2: Yani sizin hedef kitleniz toplumun tamamı. Dolayısıyla böyle bir dil kullanmak zorundasınız. Bu bilinçle hareket edersiniz. Milli Eğitim Bakanlığımız da, bütün dünyada böyledir, onların bakanlıkları da bu dil örgüsünü kullanırken mesela televizyonda böyle yapar. Haricen yine ilk zorunlu eğitim dönemini biliyorsunuz Türkiye'de 12 yıl, bir de temel eğitim dönemi diyelim 8 yıl ortaokulun sonuna kadar. Bunları planlarken Türkçe derslerinde şöyle bir şeyi öngörürler. Derler ki ben işte bu temel eğitimi vereceğim, bu temel eğitim sonunda

0: bu eğitimi alan öğrencilerim parlamentoda ya da mecliste diyelim daha doğru olur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vatandaşla ilgili, ülkeyle ilgili konuşulan ne varsa onları anlayabilecek düzeyde bir dil eğitimi vermeyi hedefler.
1: Evet.
0: Bu bütün gelişmiş ülkelerin hedefidir aynı zamanda. Yine bununla beraber haber bültenlerinde bu işte düşünceden hareketle biraz önce söylediğim gibi herkesin anlayabileceği bir dille örülür. Biz de onlar üzerine çalıştık. 1246 sayfalık bir tez ortaya çıktı. Yaklaşık 1,5 milyon kelimelik bir söz varlığı havuzu ki halihazırda bildiğim kadarıyla söz varlığı alanında çalışılmış en geniş söz varlığına sahip bir çalışma oldu. Şimdi bu çalışmayı söyledikten sonra eğitim boyutunda şunu kastedeceğiz. Şimdi bu işi yaparken şunu gördüm. Yani TRT 1 ana haber bültenlerini konu almıştım. Orada da zaman zaman dili yanlış kullandığımızı biliyoruz. Televizyonlarda bu çok olur ama TRT bir okuldur biliyorsunuz.
1: Evet.
0: TRT'de dil yanlışları, dil hataları çok sık olmaz. Çünkü ona göre eğitim alır spikerler. Buna rağmen yine bazı yanlışlarımız olduğunu, işte VTR'lerde, işte detay videolarda diyelim herkes anlasın, haberlerde kullanılan videolarda vesaire, elbette vatandaşın kullandığı dille ilgili de bazı yerlerde sıkıntı var. Eğer biz dilimizi gençlerimize iyi öğretemezsek, bunu eğitimle, televizyonun yayım aracı olması hasebiyle, televizyon yoluyla iyi öğretemezsek, o zaman milli şuur, milli bilinç kazandırma konusunda eksiklerimiz olur. Kaldı ki günümüzde yaşıyoruz bunu. Yapılan bir araştırmaya göre bir insanın işte ortalama günlük kullandığı söz varlığı 350-500 civarında. Ama 350-500 civarında söz varlığıyla bir insan günümüzde yaşadığı sorunlara çözüm üretemez. O yüzden bizim bu anlamda hem konvansiyonel kitle iletişim araçları hem de eğitim boyutuyla eğitim sistemimizde dilimizi son derece iyi öğretmemiz gerekiyor ki dille kuracağımız iletişim üzerinden kişiler yaşadıkları sorunların pek çoğunu iletişim becerilerini kullanarak çözebilirler. Eğer bunu kullanmayı beceremezlerse o zaman kaba güce başvururlar ki istemediğimiz pek çok şeyle de karşı karşıya kalmış oluruz. Bu genel, çok genel bir cevap oldu. Belki sadece bu cümleden hareketle bu programı belki bununla hani tamamlayabiliriz ama öyle bir vaktimiz olmadı biliyorum.
1: Evet, evet.
0: O yüzden bu cümle bir serlehva olarak ifade edilsin, altı doldurulabilir diye düşünüyorum.
1: Eyvallah. Şimdi yine bu minvalde bir soru yönelteceğim size. TRT'de hem içerik üretimi hem de kurumsal görevlerde bulundunuz.
0: Evet.
1: Yayıncılıkta eğitici ve kültürel sorumluluk sizce nasıl dengelenmeli? Neler söylemek istersiniz?
0: Güzel bir soru, teşekkür ediyorum. Biraz önce bir ifade kullandım. Kültür biliyorsunuz çeşitli unsurlardan meydana gelir. Bu unsurların en başında, kültür oluşturan unsurların en başında dil gelir. Kültür nedir sorusunun cevabını aslında daha önce vermek lazım. Bir milleti millet yapan, o milleti diğer milletlerden ayıran ve tarih sahnesinde nevi şahsına münhasır insanlar topluluğu olarak var olmasını sağlayan değerler bütünün adıdır kültür. O değerler bütünü oluşturan en temel unsur da dildir. Dili kaybettiğiniz zaman o zaman milliyetinizi de size ait ne varsa bütün değerlerinizi de kaybetmek muktedirdir. Dolayısıyla dil bu açıdan çok önemli. Yine dille beraber kültürü tamamlayan unsurlara baktığınız zaman din vardır mesela, tarih vardır, gelenek görenek vardır. Yaşayış biçimlerinin hepsi buraya girer.
1: Evet.
0: Ama dil bir numaradır, o olması olmuyor. Tarihte örnekleri de var. Hem Türk boylarından örnekleri var hem de yabancı milletlerin dilini kaybettiğinde başlarına geldiğiyle ilgili örnekleri görebiliriz. Bu açıdan baktığınız zaman meseleye

0: Öyleyimiz, günümüzde de yaşıyoruz ve görüyoruz. Dolayısıyla biz, evet ben bundan kötü etkilenmedim diye düşünebiliriz veya çocuğumuz bundan kötü etkilenmedi diye düşünebiliriz. Ama öyle olmuyor. Hakikatte o bilinç altına yerleşen, çünkü radyo şu anda sesin büyüsü, kelimelerin büyüsüyle hayat evet. buluyor mesela. O kelimeler gerçekten büyülü kavramlar, insanın bilinç altında yer ediyor. Yer ettikten sonra da nasıl bir yer edinmişse, hayırlıysa hayırlı işlere hizmet ediyor. Ama hayırsızsa bu sefer ortaya çıkan şey de tabii ki hayırsız oluyor. Evet. Bu anlamda biz televizyonu veya radyoyu veya diğer kitle iletişim araçlarını özellikle dil boyutuyla konuştuğumuz için, eğitim boyutuyla konuştuğumuz için başat unsur olarak eğitimi bir bilimsel alan olarak görüp herkesin her şeyi bilmediğinden hareketle bir şeyin uzmanı olan insanın orada konuşmasını veya orada gerekirse oynamasını veya neyse televizyonda görsel olduğu için söylüyorum. En iyi şekilde değerlendirmesini sağlayacak ortamı oluşturmalıyız. Bunu kim yapacak? Siz genel yayın yönetmenisiniz radyonun mesela. Bunu siz yapacaksınız. Yani burada yöneticilik sorumluluğu var. Üstünüzde başkaları vardır. Yönetim kademesinde onlar yapacaklar. Altınızda eğer yöneticiler varsa onlar yapacaklar. Televizyonda da bu böyledir. Evet. Dolayısıyla bir kere bu sorumluluğu herkese vermeyeceğiz. Yani vatandaşımızda veya çocuklarımızda herkesi buluşturup onların işte özellikle kitle iletişim araçlarında onlarla İletişim kurmalarına ortam hazırlamayacağız. Hak edenlerin, uzmanların, gerçekten bu işi bilen insanların veya konu neyse o işi bilen insanların oralara taşınıp orada konuşma veya işte biraz önce söylediğim gibi izlenmesi gereken her neyse bunu yapma sorumluluğunu bir kere hak edene vereceğiz. Bu konuda çok dikkatli ve titiz olacağız. Çünkü bu işin eğitim boyutuyla meseleye baktığımız zaman şunları da ilave etmek istiyorum buraya. Eğitimi biz şöyle düşünüyoruz. Tarım da bu alanlardan bir tanesi mesela. Spor da bu alanlardan bir tanesi mesela. Bağışlasın dinleyicilerimiz. Din de bu alanlardan bir tanesi mesela. Toplumda bu alanlarla ilgili soru sorduğunuz zaman kimse mikrofonu geri çevirmiyor. Herkes bir şeyler söylemeye gayret ediyor. Yani tarımla, dinle, sporla, eğitimle ilgili. Eğitim burada çekip içinden aldığımız konu başlığı. Şimdi herkesin eğitimci olduğu bir yerde. Uzman kim? Gerçek eğitimci kim? Şimdi bir öğretmenden daha iyi bilen bir veli olursa ya da iddia eden bir veli olursa. Öğretmen bilmiyor, ben daha iyi biliyorum. O zaman gerçekten eğitim yapabilir miyiz?
1: Evet.
0: Televizyonculuğu bir televizyoncudan, yıllarca bu işe emek vermiş bir iletişimciden daha iyi bilen bir yönetici gelip ben bu işi sizden daha iyi biliyorum derse ama orada hiç müktesebatı yoksa burada televizyonculuktan, iletişimcilikten bahsedebilir miyiz? Edemeyiz. O yüzden işi önce ehline vereceğiz. Sonra bir kontrol mekanizması olacak ve adaletle o kontrol mekanizması yürütülecek ve sonuçta neyi niçin yaptığımızı bilerek kime neyi ne kadar vereceğimizi de bilerek. Bunlar hep eğitim, öğretim programı çerçevesinde olacak şeyler. Dolayısıyla yine tekraren söylüyorum. Televizyonu veya radyoyu bir kitle iletişim aracı, bir yayım aracı olarak kullanmayı da bilerek işi ehline yaptıracağız. Dolayısıyla o zaman televizyonda, radyoda amaca hizmet etmiş olacak.
1: Eyvallah, teşekkür ediyorum. Bir eser arası daha verelim mi?
0: Hay hay.
1: Eserimizi dinliyoruz.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı, aynı zamanda Tarım Orman Ekranı Tarım TV Genel Yayın Yönetmeni Doktor Bülent Kahraman Çolakoğlu'yla devam ediyor. Şimdi efendim, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı görevinizde. Toplumu bilinçlendirmeye yönelik içerik üretiminde hangi ilkeleri ön planda tutuyorsunuz? Neler söylemek istersiniz?
2: Teşekkür ederim. Soruları çok güzel hazırlamışsınız Reyhan Hocam, onu söyleyeyim.
1: Eyvallah, teşekkür
2: ederim. Bizim Tarım Orman Bakanlığı Eğitim Yayın Başkanlığı olarak bakanlıktaki 32 bağımsız birimden bir birimiz biz. Asıl amacımız halihazırdaki çiftçilerimizi ve potansiyel çiftçilerimizin eğitimi. Yani onları, çiftçilerimizi teknolojinin veya çağın getirdiği, gerektirdiği bilgiyle ve beceriyle donatmak bizim asıl işimiz. Bununla ilgili bir aslında koordinasyon merkeziyiz biz. 81 il, 922 ilçede biz eğitim faaliyetlerini koordine eden birimiz. Bununla birlikte bizim de bizzat ürettiğimiz eğitim faaliyetleri var. Dolayısıyla bütün bunlarla beraber önceliğimiz tabii ki eğitim, çiftçi eğitimi. Yine bu eğitim sürecini böyle anlattıktan sonra tabii ki bunlar için kullandığımız olmazsa olmaz bir şey var, yöntem var, yayım yöntemi var. Yayım, yani birden çok insanın o bilgiye ulaşmasına veya beceriye ulaşmasına vesile olan araç. Bunlar için de en temel kullandığımız kitle iletişim araçları, televizyonlar, işte radyolar, bununla birlikte işte sosyal medya mecraları, internet vesaire. Şimdi biz mümkün olduğu kadar bunları iyi kullanmaya çalışıyoruz. 17 bakanlığımız var. 17 bakanlık içerisinde sadece Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Eğitim Yayın Başkanlığı Dairesi, Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığı'nın bünyesinde bir televizyonu var. Hı. Tarım Orman Ekranı resmi adı. Tarım TV daha çok halk arasında bilinen ismi. TÜRKSAT 5B uydusu üzerinden Azerbaycan'dan İngiltere'ye kadar yayın yapan bir, daha doğrusu uydu üzerinin, uydu hizmetinin verildiği bir yayın coğrafyasında biz de hizmet veriyoruz. Kamu yararına hizmet üretiyoruz. Bizim hiçbir ticari kaygımız yok. Dolayısıyla bizim buradaki amacımız yeniliklerin, biraz önce bahsettiğim çağın getirdiklerinin, özellikle tabii ki tematik bir kanal olduğu için tarımla ilgili, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışma alanlarıyla ilgili, ormancılıkla ilgili bilgi ve becerinin daha fazla insana ulaşmasını sağlamak. Böyle bir becerinin bizde olması pek çok insanı şaşırtıyor. Gerçekten inşallah sizler de bir gün bize misafir olursunuz. Misafir olduğunuzda ne demek istediğimi müşahede etmiş olursunuz. Biz bunu yaparken özellikle topluma seslenme yöntemlerimizden bir tanesi bu. Ama yine yayım araçlarından birisi de 40 yıldır aralıksız çıkarttığımız Türkiye'deki kamu yayıncılığı adına, kamu dergiciliği adına çok önemli yapı taşlarından birisi Türk Tarım Orman Dergisi'nde. Aynı zamanda oranın da genel yayın yönetmeni olarak görev yapıyorum. Ve çok ciddi bir ekiple, burada bireysel bir başarıdan söz etmiyorum. Evet. Bir ekip başarısından söz ediyorum. Hem televizyonda, hem dergide, hem eğitim faaliyetlerinde. Aynı zamanda bakanlığın tanıtım birimiyiz, tanıtım faaliyetlerinde. Ve diğer görevlerimiz, pek çok görevimiz var. Yapı çok büyük bir yapı. Yaklaşık 850 personel olan bir kurumdan bahsediyorum size. Bizim buradaki asıl üzerinde durduğumuz şey eğitim, tanıtım ve bununla beraber tabii ki gençler bizim odak noktamız. Sanatsal faaliyetler de yapıyoruz. Birkaçından bahsedeyim müsaadenizle.
1: Tabii ki, buyurunuz.
2: Şimdi toplumun her kesimine hizmet verme yükümlülüğümüz var kamu yayıncısı olarak. Bununla beraber özel olarak hedef kitlemizi gençler olarak seçiyoruz. Çünkü Sayın Bakanımız İbrahim İmamoğlu Beyefendinin özellikle gençlere yönelik çok ciddi yakınlığı, ilgisi var. Ve bizi de bu konuda sürekli uyarır. Bu anlamda yakından takip ediyor yaptığımız çalışmaları da. Mesela Tarım Orman Gençlik Konseyi diye 2003 yılında Ocak ayında kurulmuştu. Sonra bir işte nekihat dönemi mi diyelim ya da böyle bir dinlenme dönemi mi diyelim. Hı hı. Öyle bir dönemden sonra Sayın Bakanımızın, İbrahim Bey'in işte emirleriyle, direktifleriyle o süreci hızlandırdık. Bize verildi o görev. Başkanlık olarak ve ondan sonra bir ivme kazandı. Çünkü Sayın Bakan sürekli bu işin üzerinde ve takip ediyor. Çünkü şunu biliyoruz biz, eğer bir sürdürülebilirlikten bahsedecekseniz bir ülkede genç nüfusunun, dinamik nüfusunun, eğitimli nüfusunun, tabii ki bakanlık çalışma alanı olduğu için söylüyorum, tarım ve tarımla ilgili veya orman ve ormanla ilgili çalışma alanlarında bizzat üretimin içinde olması gerekiyor. Bunun bilinciyle Tarım Orman Gençlik Konseyi'ni kurduk. Şöyle bir özellik söyleyeyim. 40 ilde 42 temsilcisi var bu Gençlik Konseyi'nin. Ama yeni çıkartacağımız şimdi yönergeyle beraber biz 81 il temsil edeceğimiz ve toplamda 442 seçkin tamamen üretimin içinde olan 18-35 yaş arasındaki tarımsal üretim varlığı gösteren gençlerin içinde yer aldığı, ormanda temsil ediyoruz bu arada, yer aldığı bir büyük meclisten bahsediyorum aslında size. Bu ülkemiz için çok umut verici. Şöyle düşünmeyin, bu yani bahsettiğim gençler içerisinde çoğu üniversite mezunu. Hatta yani aklınıza şu gelebilir ilk önce, hepsi ziraat mezunu mu veya hepsi veteriner fakültesi mezunu mu veya gıda mühendisliği mi veya su ürünleri mi ya da orman mühendisliği mezunu mu? Hayır, bunlar var elbette, olmazsa olmazlarımız onlar çünkü. Ama makine mühendisliği mezunu da var, inşaat mühendisliği mezunu da var, sizin alanınızda olduğu gibi iletişim mezunu da var, işte öğretmenlik mezunu da var. Her alandan gençler ve bunların hepsini müşahhas örnekleriyle size aktarabilirim ama bunu televizyonda yapsak herhalde daha fazla görsel ögesi olduğu için söylüyorum, yararlı olacaktır. Burada sesin büyüsünü kullanıyoruz yine.
1: Evet.
2: Biz o gençleri, her alandaki gençleri yani tarıma çekme noktasında özel gayret sarf ediyoruz. Bugün şu şeyi çok siz de duydunuz mu bilmiyorum kamuoyunda. İşte Türkiye'de tarım bitti.
1: Evet.
2: Gençler tarıma yönelmiyor. Ben bu soruya şöyle cevap veriyorum. Gençlere yönelik yaptığımız çalışmaların bir tanesi de üniversitelerde yeşil yakalılarla söyleşiler başlığı altında böyle konferans serisi yapıyoruz. 40 ile gitmişiz şimdiye kadar. 40 üniversitede yaklaşık 25 bin öğrenciyle yüz yüze temas etmişiz genç kardeşimle. Orada bu soruları soruyorum. Oradaki sorulara cevap veriyoruz. Mesela bu soruya şöyle diyorum. Siz varsanız diyorum gençler, biraz önce bahsettiğim Tarım Orman Gençlik Konseyi'nde olan gençler gibi gençler varsa, gençler tarıma yönelmiyor cümlesini kuramazsınız. Bilimsel olarak yanlış olur bu. Onun haricinde şunu söylüyorum. Dünyada Birleşmiş Milletler'e kayıtlı 193 ülke var. 193 ülke içerisinde Türkiye'nin tarımdaki durumu nedir diye sormanız gerekiyor. Eğer alacağınız cevap 170. 175. 180. sırada ise bu dediğinizde haklısınız. Türkiye'de tarım bitti veya bitiyor denilebilir.
1: Evet.
2: Ama cevap bu değil. Ve bu söyleyeceğim cevap Tarım Orman Bakanlığı'nın kaynaklarında da böyle. Açık kaynakların hepsinde de böyle. Dünya Bankası verilerinde de böyle. FAO verilerinde de böyle. Cevap nedir? Türkiye tarımsal hasılada dünyada 7. Avrupa'da 1. ülke. Şimdi böyle bir veri elinizde varken biri eğer kalkıp Türkiye'de tarım bitti diyorsa bu cümlenin bilimsel bir karşılığı yok. Doğru değil yani. Ben bu veriyle bunu çürütebiliyorum. Ve birkaç tane daha şey söyleyeyim madem konuyu buradan açtım. Sebze ve meyve üretiminde dünyada 4. sırada bu ülke. Hangi tarım bitmiş? Her şeyi tam yaptığımızı da söylemiyorum ama. Yanlış anlaşılmasın konuda. Eksiklerimiz olabilir, yanlışlarımız olabilir ama biten bir şey yok. Gençlerimiz varken veriler bu şey sıralamayı gösteriyorsa Türkiye için hiçbir şey bitmedi. Hatta ben başka bir şey söyleyeyim. Türkiye yüzyılında söz sahibi bizim ülkemizin gençleri. Onlar bu hikayeyi yeniden yazacaklar. Bu hikayeyi yazarken de hikayeyi yazıp kenara çekilmeyecekler. Başat rol üstlenecekler. Dünyayı Allah'ın izniyle onlar yönetecekler. O yüzden biten hiçbir şey yok. Kimse gönlünü karartmasın, kalbini karartmasın. Yine toplumsal bilinçlendirme ile ilgili sorduğunuz soruya dönecek olursam, yaptığımız faaliyetlerde yine biz bilimi kullanan bir bakanlığız diyoruz. Nasıl kullanıyorsunuz? Şöyle, TAGEM diye bir genel müdürlüğümüz var.
1: Evet.
2: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü. Bizim TAGEM'e bağlı 49 bilimsel araştırma enstitümüz var. Mesela bunu da çok sık duymamıştır insanlar. 49 Bilimsel Araştırma Enstitüsü. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüz var. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüze bağlı 41 laboratuvarımız var. Bilimsel araştırmaların yapıldığı, gıdaların analizlerinin yapıldığı, yani bilimsel süreçlerin işletildiği,
1: evet,
2: laboratuvarlarımız var. Ve burada çalışan herkes bizim personelimiz. Yani bu bakanlığın doktoralı 2000'den fazla personeli var. Yine bununla beraber TAGEM'de 100'ün üzerinde doçent unvanlı personelimiz var. Yani bilimle bizzat uğraşan personel. Ve şöyle bir eleştiri oluyor. Sanat, hiç işte işlerin içinde sanat var mı? Tarımın bizzatı kendisi sanat zaten. Ama bununla beraber biz de Eğitim Yayın Başkanlığı olarak bu yıl 16.sını düzenlemek için harekete geçtik. Ve şöyle bir şey yapıyoruz. Tarım, orman ve insan fotoğraf yarışması düzenliyoruz. Derdimiz ne? Sanatın gücünü kullanarak, insanların duyguları sanatla eğitilir. Sanatın gücünü kullanarak biz özellikle gençlerin, bakın toplumun her kesimi ama özellikle gençlerin dikkatini bakanlığımızın çalışma alanlarına çekmeye çalışıyoruz. Yine çocuklara yönelik pek çok faaliyetimiz var. Çocuk nitelikli çocuk edebiyat ürünlerimiz var.
1: Evet.
2: Okumanızı, görmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Televizyonumuz olduğunu biraz önce söylemiştim. Televizyon üzerinden çocuklara, gençlere, yetişkinlere yönelik eğitim içeriklerimiz, bilgilendirici içeriklerimiz, eğlenceli içeriklerimiz, işte yani bilimsel içeriklerimiz var. Takip etmenizi öneririm. Bunları bildikten sonra daha rahat konuşacağımızı düşünüyorum. Ve bununla beraber sonra da şunu ilave edeyim. Buraya çok şey söylenebilir burada ama daha fazla vaktinizi almak istemiyorum dinleyicilerimizin de. Eğitim faaliyetleri olduğunu söylemiştim ya 82, evet. 81 il, 922 ilçede. Zaten bizim bu ilçelerde öyle bir bakanlıktan bahsediyorum ki bütün ilçelerde teşkilatlanmış bir bakanlık. Burada görev yapan bizim biraz önce saydığım işte personelimiz, ziraat mühendislerimiz, veteriner hekimlerimiz ve diğerleri, bütün personelimizin söylüyorum. Oradaki personelimiz zaten eğitim ve yayın çalışması yapıyor. Tanıtım çalışması yapıyor. İnsanların dertleriyle ilgileniyorlar. Köydeki bir mezradaki Hüseyin amcayla Ayşe teyzenin çok affedersiniz yani işte ahırındaki bir ineğin tedavisinden sorumlu bir bakanlığız biz. Ve onun için o inek son derece kıymetli bir varlık. Şimdi o onun geçimini sağlayan çok önemli bir değer onun için. Biz de onun sağlığıyla ilgili bir müdahalede bulunduğumuz zaman biz onun için vazgeçilmez oluyoruz. Biz duasını alıyoruz. Ama sadece bize değil, Sayın Bakanımıza değil, Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar gidiyor dualar.
1: Evet.
2: Çünkü biz doğrudan vatandaşımızın kalbine, yüreğine, sofrasına temas eden, dokunan bir bakanlık olarak bütün çalışanlarımızın da böyle değerlendirilmesini istiyorum.
1: Peki. Şimdi günümüzde dijital medya ve televizyonun eğitim üzerindeki etkisi giderek artıyor malumunuz. Sizce yayıncılık özellikle gençlerin dil bilinci ve kültürel gelişimi açısından nasıl bir rol üstlenmeli? Neler söylemek istersiniz?
2: İnsan dediğiniz varlık duygu düşünce dünyası olan tabiri caizse tek kanatlı kuş uçmaz ya.
1: Evet.
2: Çift kanatlı, çift yönlü bir varlık. Biz eğitimi planlarken çocuklarımızın veya gençlerimizin duygu dünyasını da düşünce dünyasını da hedefe koyarak bilinçli bir eğitim yapmak zorundayız. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Siz bir çocuğun belleğini çeşitli bilimsel verilerle veya işte etkinliklerle çok iyi bir noktaya getirebilirsiniz, eğitebilirsiniz o insanı. Ama eğer duygu dünyasını eğitmezseniz o zaman ortaya çıkan insan modeli ne oluyor? Maddeci bir insan, evet, ortaya çıkıyor. Eğer sadece duygu dünyasını eğitirseniz belleği

0: beyni, zihnini boş bırakırsanız o zaman da ortaya melankolik tipler çıkıyor. Her ikisi de sağlıklı değil, doğru değil. Biz ne istiyoruz? İstediğimiz şey şu, duygu düşünce dünyasıyla bütün bir insandan bahsediyoruz. Ama eğitim dediğimiz şey kolay bir şey değil. Yani bugünden yarına, bugün eğitim verdim, yarın her şey düzelsin diye düşünüyorsa insanlar, bunun böyle bir karşılığı olamaz. Bu akıllıca değil yani. Eğitim bir süreç işi ve bir hocamın, Sedat Sever Hoca, profesör doktor, emekli oldu Ankara Üniversitesi'nde. Çok kıymet verdiğim bir büyüğüm. Ondan öğrendiğim bir şey söyleyeyim. Hocaya gelip işte sordular. Benim yanındaydı hadise. Benim yanımda gerçekleşmişti. Çok yerde de dinledim kendisinden bunu. İşte hocam, biz size şu 20 öğrenciyi getirsek, teslim etsek. Desek ki biz duygu düşünce dünyasında bütün insan istiyoruz. Ya da diyelim ki biz tetikçi yetiştirmek istiyoruz. Bize ne kadar, tabii dünyalık adına ne istiyorsanız veriyoruz size. Alın şu öğrencileri bize tetikçi olarak yetiştirin ve, geri verin. Ne kadar süre istersiniz diye sorun bana diyor hoca. Verdiği cevap çok şaşırtıcı. 6 ay. 6 ay sonra gelin bu 6-8 yaş grubundaki 20 öğrenciyi tetikçi olarak yetiştirip yetiştirilmiş halde geri alabilirsiniz. Ama aynı grup öğrenciyi getirin ve bize, bana deyin ki ben duygu düşünce dünyası boyutuyla tam insan istiyorum.
1: Evet.
0: Ne kadar süre istersiniz diye sorun. Hocanın verdiği cevap çok dikkat çekici yine. En az 15 ila 20 yıl isterim diyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten insan yetiştirmek kendi kendine olacak rastgele bir iş değil.
1: Emek ve gayret.
0: Çok duyarlı çabalar, ama sadece çaba da yetmiyor. Çok akıllıca, çok bilimsel yöntemlerle programlı bir süreç gerektiriyor. Yani milli eğitim sürecini şöyle bir düşünün okulları. Hepsinde bir program var değil mi? Birde ne var, ikide ne var, üçte ne var, hepsi bellidir. Ve belli bir yaş grubundan sonra artık branşlaşmaya gidiyor. Bunu rastgele yapmıyor milli eğitim yani. Hepsinin bir sebebi var. O yüzden eğitime bir kere böyle bakacağız. Bir, herkes eğitimci değildir.
1: Evet.
0: Bu iki, televizyonda biraz önce söylemiştim, işi ehline vermek lazım. Hocamın söylediği, müsaadenizle tekrar edeyim. Yayın önce sohbetimizde söylemiştim. Hocamız derdi ki, yine Gazi Üniversitesi'nde çok kıymetli bir hocamdan duymuştum. Evladım, bir şeyin her şeyini, her şeyin bir şeyini biliniz. Bildiğinizin de alimi, bilmediğinizin de talibi olunuz. Bu çok kıymetli. Yani bu söz üzerine sadece bir program yapılabilir belki. Ama gerçekten yani bir alanın uzmanı olmak lazım. O alanda söz söylemek lazım. O alanda söz söylediğiniz zaman sizi dinlerler zaten. Uzmansınız çünkü. Ama diğer alanlarda da siz uzman olanı dinlemelisiniz. Bildiğinizin alimi olmalı. Onu çok iyi bilmeli. Bilmediğinizin de, kim olursa olsun, insan sokaktaki bir hayvandan da öğrenir. Öğrenmelidir. Herhangi bir hadise o insana çok şey öğretebilir. Böyle bakmalı etrafına, çevresine, insanlara. Kimseyi küçük görmeden herkesten bir şey öğrenebilirim mantığıyla hareket etmeli. Ve bilmediğinde talibi olmalıdır. Bundan da gocunmamalıdır. Biz de işte radyoculuk veya televizyonculukta, yani kitle iletişim aracı olarak bu iletişim araçlarını kullanırken bu sorumluluğu hissederek önce işi ehline vermeli. İşi ehline verdikten sonra bir plan program dahilinde, yine biraz önce bahsettiğim bu bilimsel duyarlılıkla, aynı zamanda işte tabii duygu yönünü de ihmal etmeden, bu duyarlılıkla hareket edilmeli ve bu işi yaparken kesinlikle bir planlama dahilinde yapmalı. Yani rastgele olmaması lazım. Bir programa çıkarken siz hazırlık yaptınız, ben biliyorum. Hiçbir programınızda da hazırlık yapmadan çıkmadığınızı düşünüyorum.
1: Evet.
0: Çünkü öyle olsaydı eğer, yani eğer hazırlık yapmadan çıksaydınız, sizi ödüllendirmezlerdi. Yakın zamanda ödül aldığınızı biliyorum,
1: evet,
0: mesela. Ödül almanızın sebebi ne? Bir gayret var, bir emek var, bir planlama var. İşimi daha iyi nasıl yapabilirim endişesi var. Bununla ilgili her gün kendinizi yenileyip okuyarak, araştırarak öğrendikleriniz var. Ve ondan sonra karşınızdaki muhatabı çok iyi tanıyıp ona göre hazırladığınız soruları ona yöneltmek var. Bütün bu çabanın işte sonucunda da Allah mükafatlandırıyor. Burada şunu söylemem lazım. Bizim sorumluluğumuz insan olarak iki şey. Allah bizden ikisini bekliyor. Birisi, niyetimizden sorumluyuz.
1: Evet.
0: Ve niyetimiz temiz olmalı, halis olmalı. İkincisi de gayretimizden sorumluyuz. O da samimi olmalı. Biz biraz önce söylediğim gibi, tabii bilimsel bir duyarlılık olacak. Ondan sonra işte bütün yöntem ve tekniklerle ilgili, alanımızla ilgili bilgi sahibi olacağız. Bunları kullanırken de toplumsal duyarlılığımız olacak. Bütün bunlarla birlikte niyetimiz halis olacak, gayretimiz samimi olacak. Sonuç, sonuç bizi ilgilendirmez. Bundan sonrası Allah'ın bileceği iş. Dilerse bizi mükafatlandırır. dilerse cezalandırır. Bizim umudumuzdan daha fazlasıyla karşılaştırabilir. Umudumuzun daha azını bize verebilir. O onun bileceği iş. Artık orası bizim için sitretül müntehadır. Oradan öteye geçilmemelidir diyorum ve selam.
1: Teşekkür ediyorum. Bir eser arası verelim. Eserden sonra son bölümümüze geçeceğiz.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve iş

0: vereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
2: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
3: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız. Doktor Bülent Kahraman Çolakoğlu'yla devam ediyor ve artık son bölüme geldik. Şimdi Bülent Bey, malumunuz programı radyoda yapıyoruz. Radyo ve radyoculukla ilgili neler söylemek istersiniz? Geçmişe dair bir radyoculuk deneyiminiz ya da radyo ile ilgili bir hatıranız var mıdır? Dinlemek isteriz.
4: Şöyle söyleyeyim, daha önce radyo programlarına katılmıştım. Bu da bir radyo programı. Tekrar teşekkür ederim bu vesileyle davetiniz için. Radyo bizde şöyle, ben TRT'de görev yaptığımı daha önce söylemiştim.
3: Evet.
4: TRT radyolarıyla biliyorsunuz çok meşhurdur. Ve 17 galiba, belki 60 da olabilir, bilmiyorum sayısını. 17 radyomuz olduğunu biliyorum. Şu anda epey zamandır orada olmadığım için, hı-hı, belki sayısı 60'sa o yüzden yanlış bilgi olmasın, ama ben oradakinde 17 radyomuz vardı. Çok önemli. Her birinin ayrı dinleyici kitlesi var. Bu dinleyici kitlesinin de her birinin kendi nevi şahsına münhasır duygu düşünce dünyası var. Şimdi gece bir program yapan radyo spikeriyle veya program sunucusuyla işte gündüz sabah 7'de başlayan programı sunan aynı kitleye hitap etmiyor genel itibariyle. Ve bu insanları sadece sesle, sesin büyüsüyle, öyle deriz biz, sesin büyüsüyle gerçekten tabiri caizse efsunlayıp,
3: evet,
4: o radyonun başına toplayan insanların özel insanlar olduğunu düşünüyorum. Yani sıradan insanların yapacağı bir şey değil. Bir duvara bakarak konuşuyor mesela orada. Stüdyoda başka bir şey yok. Şu anda ben karşınızdayım, siz karşımdasınız.
3: Evet.
4: Biz birbirimize bakarak sohbet ediyoruz ama tek başına yayın yapan işte radyocularımız, evet, düşünün.
3: Evet.
4: Birileri varmış gibi sohbet ediyor, konuşuyor, güldürüyor, eğlendiriyor, ağlatıyor. Bütün duyguları yaşatıyorlar. Bu insanlar sıradan insanlar değil.
3: Evet.
4: Bir kere kelimenin gücünü bilen, cümle kurmayı iyi beceren, gözlemleri çok iyi olan, ondan sonra sosyal becerilerin de çok iyi olduğunu düşündüğüm ve tanıdığım insanlar öyle. Bu insanların ortaya koyduğu bu çaba alkışlanır. Öncelikle bunu söyleyeyim. Öteki türlü şöyle gece saat 1'de, 2'de, 3'de program yapan, pek çok insanın derdine derman olan, pek çok insanın sıkıntısını gideren, siz bunu bilmiyorsunuz ama sesinizde bunu beceriyorsunuz,
3: evet,
4: mesela. Söyleyeceğiniz bir cümle bazen insanı bulunduğu ümitsizlikten çıkartıyor. Ona hayat veriyor tekrar. Ona umut oluyorsunuz. Onun haricinde bazen bir eğitim programında söylediğiniz bir cümle sizi o arada arabasında seyahat halinde giderken dinleyen insanın belki bir sorununu ortadan kaldırıyor.
3: Evet.
4: O yıllardır aradığı bir cümleyi, şairler böyle söyler, yıllardır aradığı bir kelimeyi, yerine oturtamamış olduğu bir şiirde, bir işte sanat eserindeki bir kelimeyi belki sizden duyarak, evet aradığım buydu deyip onun derdine derman oluyorsunuz mesela. Bu yönüyle radyoculuk bence günümüzde hala çok etkili. Özellikle araçlarda radyo dinleme, evet, alışkanlığı bizim ülkemizde çok yaygın, biliyorsunuzdur.
3: Evet.
4: Bazı iş kollarında, özellikle işte fabrikalarda mesela işte işçiler için yani üretim yaparken işte bir radyo, onların sevdiği bir radyoyu dinlediklerini hepimiz biliyoruz. Bu yönde radyoya baktığım zaman o sesin büyüsü hiç geçmeyecek, hiç bitmeyecek.
3: Evet.
4: Çok etkili. Bir de şu yönü var aslında meselenin. Bir de stratejik bir boyutu var radyonun.
3: Evet.
4: Belki onu ihmal etmeye, hani ediyoruz, etmemeliyiz. Şimdi günümüzde internet bir, Allah korusun, bir savaş durumunda, işte bugün yaşanıyor biliyorsunuz, hı hı, çevremizde.
3: Evet.
4: Aslında tamamı neredeyse çepeçevre sıkıntı var ülkemizin çevresinde, ama ülkemiz bir güvenlik adası olarak çok şükür gece rahat yatıp gündüz istediğimiz işi yapabiliyoruz, hamdolsun Allah'a. Bunu becerebilen, bunu başaran insanlara da yürekten teşekkür ediyorum, minnetimi ifade ediyorum onlara da, sağ olsunlar. Şimdi böyle bir ortamda iletişimin ne kadar etkili olduğunu herkes biliyor. Yani savaşta Allah korusun haberleşme olmazsa bittiniz, yani yenildiniz.
3: Evet.
4: İşte radyo bir yönüyle bunu da sağlayan çok köklü bir iletişim aracı. Yani işte kısa dalga, orta dalga, uzun dalga diye ayrılıyor teknik boyutunu, teknik arkadaşlar,
3: evet,
4: daha iyi bilirler, hı-hı, ama ülkelerin özellikle bu radyo frekanslarını, Allah korusun böyle bir sıkıntılı durumda kaldıklarında kullanabilmek için ellerine tuttuklarını biliyoruz. Bu frekansları vermiyorlar mesela. Her ülkenin mesela bu anlamda Amerika, Rusya, Çin bildiğim kadarıyla bu radyo frekansları konusunda mesela sahip bizim de var. Çok ciddi frekansları var mesela ellerini tuttukları. Niçin? Yarın başına böyle bir şey gelirse iletişimi bu radyo frekansları üzerinden, radyo üzerinden sağlayabileyim diye.
3: Evet.
4: Bu yönünde radyonun büyüsü var, etkisi var, gücü var. Bunları teslim edelim. Televizyonla kıyaslamıyorum radyoyu. Televizyonda da sesin etkisi var ama daha çok görsellik üzerine kurulu bir yapı biliyorsunuz televizyon. O yüzden radyocuları tekrar tebrik ediyorum. Onlar çok az enstrümanla çok şeyi başaran insanlar.
3: Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Şimdi Bülent Bey, gelen bütün konuklarımıza, misafirlerimize daha doğrusu hazırladığımız 3 tane kelime var. Size de 3 tane kelime hazırladık. İstiyoruz ki kelimeyi sorduktan sonra zihninizde canlanan ilk cümle olsun. Hazırsanız başlayalım mı? İlk kelimemiz eğitim.
4: Olmazsa olmaz. Aklıma ilk gelen bu. Gerçekten olmazsa olmaz.
3: Teşekkür ediyorum. İkinci kelimemiz İletişim.
4: İletişim benim hayatım aslında. İletişim radyo, televizyon, kitle iletişim boyutuyla bunlar. Ama iletişim anlaşmak demek. Yani bireyler arası iletişim, bireyle sosyal toplumsal iletişimde de dahil, kitle iletişimde de dahil. Hepsinde herhalde iletişim deyince anlaşmak demek herhalde doğru olur.
3: Teşekkür ediyorum. Üçüncü ve son kelimemiz kültür.
4: Kültür bir milletin var olması için, devletler sahnesinde, milletler sahnesinde var olması için olmazsa olmaz değerler bütünü. Bir milleti var eden, o milleti diğer milletlerden ayıran değerler bütününün tamamına kültür diyoruz.
3: Teşekkür ediyorum. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşamki misafirimiz var programımızın konuğu, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı, aynı zamanda Tarım Orman Ekranı Tarım TV Genel Yayın Yönetmeni Doktor Bülent Kahraman Çolakoğlu Bey oldu. Efendim, isteriz ki bu programı sizin kıymetli cümlelerinizle kapatalım. Son olarak Diyanet Radyo dinleyenlerine neler söylemek istersiniz?
4: Öncelikle bütün dinleyicilerimize kalbi teşekkürlerimi arz ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki radyo dinliyorlar. Şimdi bizi dinlerken biraz önce söyledim, çeşitli ruh hali, ben kendimden böyle biliyorum. Arabada giderken özellikle radyo dinliyorum mesela. Çeşitli ruh hallerinde oluyoruz. O ara işte tevafuk dediğimiz şey tam da bu olsa gerek. Bir radyo kanalını açtığımız zaman orada sadra şifa cümleler duyuyoruz mesela. Ben TRT Diyanet Radyo'yu böyle görüyorum, böyle biliyorum. Çok defa da yaşadım bunu, yaşadığım şeyi söylüyorum. O yüzden iletişimin olmazsa olmazı, en temel kuralı samimiyettir biliyorsunuz. Ondan sonra diğer özellikler, bilgi birikim vesaire getirebilirsiniz ama samimiyet olmazsa, cümleler sadece dilden kurulursa zihinden zihine aktarılır. Ama cümleyi öyle kurmak lazım ki hem zihni, daha doğrusu hem belli hem de yüreği bu işe koşmak lazım. Bu durumda karşıdaki insanın hem belleğine hem de yüreğine seslenmiş olursunuz ki kalıcı olmak böyle bir şey olur. O yüzden ben hissettiğimi söylüyorum. Yaşadım bunları. Mesela öyle bir ruh halindeyken bir işte karıştırırken radyo frekanslarını TRT Diyanet Radyo rastladı. Ve orada duyduğum bir cümle veya orada duyduğum bir işte cümleden daha fazlası gönlüme su serpti, rahatlattı. Radyo aynı zamanda bu yönde şifadır. Bunu ifade edebilirim. Ve bu türden işte bizi dinleyen bütün vatandaşlarımıza veya her nerede dinleniyorsa bilmiyorum. Çok geniş bir yayın coğrafyasında dinlendiğini biliyorum. Vatandaşımız olmasa da radyo severlere diyelim. Huzurlu, mutlu, güzel bir ömür, yaşam dilerim. O biraz önce bahsettiğim biraz hüzünlü bir anımdı. O cümleden hareketle bunları söyledim ama bizi çok işte iyi durumda dinleyen insanlar da elbette çok şey öğreneceklerdir. O yüzden hepsine selam ediyorum.
3: Çok teşekkür ediyorum. Hem katılımınız için hem de katkılarınızdan dolayı.
4: Ben de size çok teşekkür ediyorum. Çok nezaketle ağırladınız. Umarım gerçekleştirdiğimiz bu program hayırlara vesile olsun. Birilerine bir şeyler anlatsın. Bizim de yani sözümüz, sesimiz, sesin büyüsüyle, benim olduğu için değil de Allah'ın bize verdiği sesin evet, büyüsüyle ulaştığı yerde umarım hayırlara vesile olsun. İyiliklere, güzelliklere vesile olsun temennisiyle tekrar herkese saygılarımı sunuyorum.
3: Ben de amin diyorum. Teşekkür
4: sağ
3: ediyorum.
4: Sağ olun.
3: Her insanın diğer insanlara dokunan tarafları vardır. Bunu ancak insanları tanıdıkça görebiliyoruz. Bu akşam da Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı, aynı zamanda Tarım Orman Ekranı Tarım TV Genel Yayın Yönetmeni Doktor Bülent Kahraman Çolakoğlu Bey bizimle hayatını ve fikirlerini paylaştı. Kim bilir siz sevgili dinleyenlerimizin kalbine hangi noktada dokundu, nerede kesiştik? Bildiğimiz bir şey varsa o da birbirimizi tanımaya ve birbirimize iyi bakmaya ihtiyacımız oldu. Dileriz ki Rabbimiz bizi hayırda yarışan, birbirinden emin olan bir topluluk eyler. Dualarınıza yer almak ümidiyle Allah'a emanet olun.

0: misafirimiz var. Hazırlayan ve sunan Reyhan Sevinç.
1: Dinlediğiniz program bir tekrar yayındır.
0: Kurtarıcı kurallar az sonra.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

9. Allah Resulüne kardeş olmak. Cevabını hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğimiz zor bir soru var. Acaba Allah Resulü zamanında yaşamış olsaydık, onun tarafında yer alır mıydık? Yoksa haşa, ona ve davasına düşman olan kimseler güruhunda mı yer alırdık? İçinde bulunduğumuz ruh haliyle bakıldığında bu soruya rahatlıkla elbette müminlerin safında yer alır, kafirlerin karşısında olurdum diye cevap veririz. Bugünden bu cevabı vermek ne kadar da kolay. Bir de o zamanı düşünün, insanların puta taptığı, putu hem ilah hem de kazanç kapısı gördüğü bir dönemde putlara karşı çıkmak. Hem de belki annenizi, babanızı, kardeşlerinizi karşınıza alarak. İçkinin su gibi içildiği bir dönemde içki içmekten vazgeçebilmek kolay mı? Bugün insanlar ölümcül tehlikeye sahip olduğunu kabul ve ikrar ettikleri sigarayı bile yıllarca bırakamazken, öyle bir ortamda içkiyi bırakmak, zina ve fuhşun kol gezdiği bir ortamda iffet ve hayasına sahip çıkmak, namus timsali olmak, günah her taraftan çağırırken günaha gözünü yummak, rahatlığa, rehavete alışmış bir toplumda her gün 5 vakit namaz kılmak, sıcağın kumlarda serap meydana getirdiği bir ortamda 1 ay aç kalmak, malını, mülkünü, yerini, yurdunu, eşini, dostunu terk ederek hicret etmek, cihat meydanında canını tehlikeye atmak. Bütün bunlar karşılığında vaat edilen şey ne? Cennet. Dünyevi bir beklenti yok. Keşke Allah Resulü döneminde yaşasaydım diye düşünenler, genellikle bunu Allah Resulü'nün mübarek yüzünü görmek için istiyorlar. Ama o dönemde ashab-ı kiramın yaşadığı zorluk ve sıkıntıyı pek akla getirmiyorlar. Getirseler bile ben de olsam aynısını yapardım diye düşünüyorlar. Oysa Halep oradaysa Arş'ın burada. Buyurun bugün onun davası için ne yapabiliyorsanız hadi yapın, samimiyetinizi gösterin. Allah Resulü'nün sureti aramızda değilse de sireti, sünneti aramızda. Eğer onun zatını görmek, bu dini daha şuurlu yaşamanın ön şartı olsaydı, o zaman ona çağdaş olmayan bütün müminlere haşa haksızlık yapılmış olurdu. Allah Resulü'nün zamanında yaşamayanlar, her ne kadar onun suretinden mahrum kalmış olsalar da, şayet onun sünnetini, hayallerini, emellerini gerçekleştirmek için gayret gösterirlerse, Allah Resulü'nün kardeşi olabilirler. Nasıl oluyor diyorsanız şu rivayete bir bakın. Bir gün tabiundan olan bir şahıs Abdullah bin Ömer'in yanında "Keşke Allah Resulü'nü görseydim." dedi. İbni Ömer "Görseydin ne yapardın?" diye sordu. Adam "Vallahi ona iman eder, onu gözlerinin arasından öper, kendisine itaat ederdim." dedi. Abdullah "Sana bir müjde vereyim mi?" dedi. Adam "Evet." dedi. Bunun üzerine Abdullah şöyle dedi. Ben Allah Resulü'nün şöyle dediğini işittim. Benim sevgim bir kulun kalbine sirayet eder de beni severse, Allah onun bedenini cehennem ateşine

0: haram kılar. Sonra şöyle buyurdu: keşke kardeşlerimi havuzun başına gelmiş bir vaziyette görsem de onlara cennete girmeden önce içlerinde sarhoş edici olmayan şarap bulunan kaplardan, havuzumdan ikramda bulunsam. Bunun üzerine ashab-ı kiram sordular: ey Allah'ın elçisi, biz senin kardeşlerin değil miyiz? Allah Resulü buyurdu ki: sizler benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim beni görmeden bana iman edenlerdir. Rabbimden gözümü sizinle ve beni görmeden bana iman edenlerle aydın kılmasını istedim. Bu rivayet her ne kadar çok sağlam olmasa da şu kısım sahih hadislerde yer alıyor. Allah Resulü bir gün kardeşlerimizi görmeyi isterdik buyurunca ashab-ı kiram biz sizin kardeşiniz değil miyiz buyurdular. Bunun üzerine Hazreti Peygamber onlara sizler benim ashabımsınız, kardeşlerimse henüz gelmedi buyurdu. Evet, Rabbimiz bizi belki Resulüne ashab kılmadı ama bizim ona kardeş olma imkanımız hala var. O halde niyazımız şu olsun: Rabbimiz bizleri mübarek Resulüne kardeş kılsın. Onun mübarek elinden ikram edilen Kevser havuzundan içmeyi nasip eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Kurtarıcı Kurallar adlı kitabından hazırlanmıştır.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 7 Mayıs 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 20 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 24 Nisan 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Seferilik nedir? Kişinin doğup büyüdüğü veya çalışıp geçimini sağladığı, çoluk çocuğuyla yerleştiği ve sürekli kalmaya niyet ettiği yere asli vatan denir. Asli vatanından 90 kilometre veya ondan daha uzak bir yere gitmek üzere yola çıkan kişi, 15 günden daha az kalmaya niyet ederse, yolculuk esnasında ve vardığı yerde seferi, yani yolcu olur. Bir şehirde 15 gün veya daha fazla kalmaya niyet ederse mukim olur. Dinen yolcu sayılan kimseler 4 rekatlı farz namazları 2 rekat kılarlar. Ramazan oruçlarını sonradan tutmak üzere erteleyebilirler. Yolcu mukim bir imama uyarsa namazını tam olarak kılar. Zira cemaatin namazının imamın namazıyla aynı olması gerekir. 4 rekatlı namazlar yolculukta kazaya kalırsa, ister yolculuk içerisinde ister yolculuktan sonra kaza edilsin, ikişer rekat olarak kaza edilir. Şafii mezhebine göre dinen yolcu sayılabilmek için yaklaşık 90 kilometre bir mesafeye gitme niyetiyle yola çıkılmış olmalı ve gidilen yerde giriş ve çıkış günleri hariç 4 günden az kalınmalıdır.

0: Bir ayet. Yeryüzünde hiç dolaşmıyorlar mı ki ibret almış kalplere yahut işitmiş kulaklara sahip olsunlar? Şu bir gerçek ki gözler körleşmez, fakat göğüslerdeki kalpler körleşir. Hac Suresi 46. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Olma mahrumu hayatı ebedi. İlm ile fark ede gör niku bedi. İlmin envaı ile ol mali. Belki lazım gele istimali. Ebedi hayattan mahrum olma. Ve iyi ile kötüyü ilim vasıtasıyla birbirinden ayır. Çeşitli ilimler ile kendini donat, zihnini doldur. Belki bir gün ihtiyacın olur da kullanman gerekir.

0: Kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Tarih ve Mekan az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya geldi. Erdoğan mevkidaşını Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. İki lider havalimanında baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan bugün Tebun'u Beştepe'de resmi olarak ağırlayacak. Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısında iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler de ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'ı kabul etti. Öte yandan Suudi Bakan da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan vize muafiyetini imzaladı. Söz konusu anlaşmayla diplomatik ve yeşil pasaport hamilleri karşılıklı olarak vizeden muaf tutulacak. Orta Doğu'da savaş çanları yerini sürpriz bir diplomasi trafiğine bıraktı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı sona erdirecek bir mutabakata varmak üzere olduğu bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın tek sayfalık ateşkes mutabakatına 48 saat içinde yanıt vermesini istedi. İran teklifi değerlendirdiğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump gelişmelerin ardından ilk açıklamasını yaptı. Trump, İran'ın anlaşmayı kabul etmesi halinde savaşın sona ereceğini söyledi. Soykırımcı İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.619'a ulaştı. Ateşkese rağmen Derej ve Zeytun mahalleleriyle Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesine saldırılar düzenlenmeye devam etti. Gazze'de yaşayan 2,1 milyon insan ateşkesin üzerinden 6 aydan fazla süre geçmesine rağmen soykırımcı İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle açlık ve soğukla mücadele ediyor. Gazze'liler gıda, su, elektrik, ilaç gibi hayati ihtiyaçlarını

0: ihtiyaçlara ulaşamıyor. Konya'da düzenlenen İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin önemli mesajlar verdi. İmam Hatip meselesinin bu milletin evlatlarını kökleriyle buluşturma meselesi olduğuna değinen Bakan Tekin, İmam Hatip okullarımız bugün çok yönlü ve güçlü bir eğitim imkanı sunmaktadır, dedi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Yağışlar yüksek kesimlerde etkisini göstermeye devam edecek. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 18, Eskişehir 21, İstanbul 22, İzmir 27, Antalya 24, Trabzon 16, Erzurum 12, Diyarbakır 20, Gaziantep 19 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 39, Medine 38, Kudüs 23, Lefkoşa 23, Gümülcine 20, Saraybosna 17 derece olacak.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dostlar. Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Balkanların kalbi olan Bosna Hersek'te tarih boyunca farklı kültürlerin, medeniyetlerin ve inançların iz bıraktığı bir şehir olan Banja Luka şehrine doğru yola çıkıyoruz. Ve orada Hacı Ömer Camii Şerifi ziyaretimizi beklemekte. Kıymetli dostlar, Banja Luka, Vrbas Nehri kıyısında kurulmuş, stratejik konumu sayesinde tarih boyunca önemli bir yerleşim merkezi olmuştur. Osmanlı hakimiyetiyle birlikte şehir, yalnızca idari değil, aynı zamanda kültürel ve mimari açıdan da yeni bir kimlik kazanmıştır. Hacı Ömer Camii Şerifi de bu kimliğin en önemli yapı taşlarından biri olarak öne çıkar. Tarihi kaynaklara göre bu Camii Şerif 16. yüzyılın sonları ve 17. yüzyılın başlarında dönemin hayır sahibi devlet adamlarından Hacı Ömer Bey tarafından vakıf eseri olarak inşa ettirilmiştir. Osmanlı şehir geleneğinde olduğu gibi bu yapı da sadece bir ibadet mekanı değil, aynı zamanda çevresinde oluşan mahalle hayatının merkezini teşkil eden bir vakıf eseri olarak tasarlanmıştır. Cami-i Şerif'in kesin inşa tarihi farklı kaynaklarda küçük değişiklikler gösterse de genel kabul onun Osmanlı'nın Balkanlardaki yerleşik şehir düzenini güçlendirdiği klasik dönem içinde ortaya çıktığı yönündedir. Mimari açıdan bakıldığında Cami-i Şerif klasik Osmanlı mahalle camisi tipolojisinin sade ama dengeli bir örneğini yansıtmakta. Yapının ana ibadet mekanı yani harimi kareye yakın bir plan şeması üzerine kurulmuştur. Bu plan mekanın hem düzenli hem de işlevsel olmasını sağlar. Üzeri genellikle tek bir kubbe ile örtülerek iç mekanda bütünlük hissi oluşturmakta. Kubbe sistemi Osmanlı mimarisinde olduğu gibi geçiş elemanlarıyla duvarlara oturtulmuş. Bu teknik yapının hem dayanıklılığını arttırmış hem de iç mekanda geniş ve ferah bir hacim hissi oluşturmuş. Kubbenin merkezi konumu ibadet eden kişinin dikkatini tek bir noktada toplamakta ve mekanın ruhani atmosferini güçlendirmekte. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in dış cephesi incelendiğinde kesme taş işçiliğinin hakim olduğu sade bir mimari dil dikkatimizi çekiyor. Bu sadelik Balkan coğrafyasının yerel taş malzemeleriyle birleşerek yapıya doğal bir uyum kazandırmış. Duvar yüzeylerinde süslemeler abartılı değil, bunun yerine oran, denge ve ölçü ön plana çıkmış. Kıymetli dostlar, minare Cami-i Şerif'in en belirgin dikey unsurlarından biri. İnce ve zarif yapısıyla gökyüzüne doğru yükselen minare, hem ezan-ı Muhammedi çağrısının sembolü, hem de şehrin silüetine anlam katan bir mimari işaret. Gövde kısmındaki orantılı incelme, Osmanlı minare estetiğinin karakteristik bir yansıması. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in harim bölgesine girildiğinde ziyaretçiyi sade ama huzur veren bir atmosfer karşılıyor. Duvarlarda yer alan minimal detaylar, ışığın mekan içinde yumuşak bir şekilde dağılmasını sağlıyor. Bu ışık ve gölge dengesi, Cami-i Şerif'in ruhani etkisini güçlendiriyor. Mihrabın bulunduğu kıble yönü mimari olarak belirginleştirilmiş ve ibadet alanının odağı haline getirilmiş. Minber ise ahşap işçiliğinin zarif örneklerinden birini sunmakta bizlere. El işçiliğiyle şekillenen bu detaylar dönemin zanaatkar geleneğini günümüze taşımakta. Kıymetli dostlar, ne yazık ki bölgenin yakın tarihinde yaşanan çatışmalar bu tür yapıları da etkilemiş. Özellikle Balkanlarda gerçekleştirilen menfi hallerle ve Bosna Savaşı sırasında Cami-i Şerif farklı dönemlerde zarar görmüş. Bugün Hacı Ömer Camii Şerifi, Banja Luka'nın tarihi dokusu içinde yeniden varlığını sürdürmekte ve dimdik ayakta durmakta. Geçmişin izlerini bugüne taşıyan sessiz bir tanık olarak ayakta durmakta. Kıymetli dostlar, Banja Luka'dan Hacı Ömer Camii Şerifi'nden sizleri tekrar selamlıyor ve Cenab-ı Allah'a emanet ediyor. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

Diyanet takviminden merhaba. Bugün 7 Mayıs 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 20 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 24 Nisan 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Seferilik nedir? Kişinin doğup büyüdüğü veya çalışıp geçimini sağladığı, çoluk çocuğuyla yerleştiği ve sürekli kalmaya niyet ettiği yere asli vatan denir. Asli vatanından 90 kilometre veya ondan daha uzak bir yere gitmek üzere yola çıkan kişi, 15 günden daha az kalmaya niyet ederse, yolculuk esnasında ve vardığı yerde seferi, yani yolcu olur. Bir şehirde 15 gün veya daha fazla kalmaya niyet ederse mukim olur. Dinen yolcu sayılan kimseler 4 rekatlı farz namazları 2 rekat kılarlar. Ramazan oruçlarını sonradan tutmak üzere erteleyebilirler. Yolcu mukim bir imama uyarsa namazını tam olarak kılar. Zira cemaatin namazının imamın namazıyla aynı olması gerekir. 4 rekatlı namazlar yolculukta kazaya kalırsa, ister yolculuk içerisinde ister yolculuktan sonra kaza edilsin, ikişer rekat olarak kaza edilir. Şafii mezhebine göre dinen yolcu sayılabilmek için yaklaşık 90 kilometre bir mesafeye gitme niyetiyle yola çıkılmış olmalı ve gidilen yerde giriş ve çıkış günleri hariç 4 günden az kalınmalıdır.

0: Bir ayet. Yeryüzünde hiç dolaşmıyorlar mı ki ibret almış kalplere yahut işitmiş kulaklara sahip olsunlar? Şu bir gerçek ki gözler körleşmez fakat göğüslerdeki kalpler körleşir. Hac suresi 46. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu. İmran bin Husayn, engelli sahabelerden biriydi. Karnına su ve yağ toplanmış, uzun seneler süren bu hastalığa sabretmişti. Rahatsızlığı tam 30 yıl devam etmiş, hatta bir ara karnı açılarak yağları alınmıştı. Hastalığı nedeniyle ibadetlerinde zorlanan İmran bin Husayn, bir defasında Efendimiz'i hastayken nasıl namaz kılacağını sormuş. Efendimiz ona, mümkünse ayakta kıl. Şayet buna gücün yetmiyorsa oturarak kıl. Buna da gücün yetmiyorsa yan üstü yatarak kıl buyurarak gücünün yettiği ölçüde namaza devam etmesini öğütlemişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Hak aşıkları muhabbet deryasının balıklarıdır. Onlar buslat suyuna kanmazlar. Bu sebeple balıktan başka herkes suya kanar. Nasibi olmayanın da günü uzadıkça uzar. Ruhen yükselmemiş, ham kalmış kişi, yetişkin, olgun kişinin halinden ne anlar?

Önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

Kıymetli dinleyenler, filozof Epikuros, insanın ihtiyaçlarını 3 sınıfa ayırır. Birinci grupta olanlar, doğal ve zorunlu olanlardır ki, karşılanmadıklarında acı çekmeye neden olurlar. Bu sebeple beslenme, giyinme ve barınmayı bu gruba dahil edebiliriz. İkinci grupta olanlarsa haz odaklı taleplerdir. Şehvet ve her türlü haz ihtiyacı bunu tetikler. Üçüncü grupsa ne doğal ne de zorunlu olanlardır. Lüks yaşam arzusu, şatafat ve gösteriş arzusu buna dahil edilebilir. Bu talepler sınırsız olup karşılanması oldukça zordur. Aziz dinleyenler, insan istemeyi aklından dahi geçirmediği malların yokluğunu kesinlikle duymaz. İhtiyaç listesinde bulunmayan şeylerin eksikliği onu mutsuz etmez. Ancak ondan yüzlerce kat şeye sahip olan için durum böyle değildir. Onlardan birkaçının eksikliği hoşnutsuzluk nedenidir ve bu süreklilik arz eder. İnsanın mutsuzluğu sahiplenemediklerinden ziyade taleplerinin sınırsızlığından kaynaklanmaktadır. Nasıl ki vücudun gereğinden fazla aldığı kaloriyi yakmayıp yağ dokusu olarak depolaması pek çok hastalığa bir davetiye çıkarma nedenidir, öyle de hayatı boyunca hayra ve iyiliğe harcanmayıp biriktirdiği malla mutlu olmayı düşünenler için her birikim hırs ve tamaha yol açan manevi bir hastalık nedenidir. Bunca varlıkla gitmez bu gönül darlığı demiş Yunus. Doyuramadığımız göz açlığımız, tatmin edemediğimiz nefsimiz, ardı arkası kesilmeyen taleplerimiz. Asla doymayacak, tatmin edilmeyecek ve sonu gelmeyecek isteklerimizle hep avunup boşa kürek çekeceğiz belki de. Dünya hayatının aldatıcı zevkten başka bir şey olmadığını, bu dünya hayatı sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte asıl hayat odur beyanıyla dünyevi avuntularımıza neşter vurur Kur'an-ı Mubin. Ne yapsak, ne etsek, gözü arkada kalmışlar gibi bir türlü doyuramadığımız dünya ile imtihandayız. Değerli olmayı birikimlerimize, mutluluğu sahiplendiklerimize, itibarı şana şöhreti emanet edip yola revan olduğumuzdan beri kaybettik rahmeti açılan menfezleri. Almasını aldık çok şeyi de, vermeye gelince titredi ellerimiz, eridi yüreğimiz. Daha derken kayboldu benliğimiz. Hak yoluna davet ederken dünyevileşen gönüllerimizle kesildi ferimiz. Tesirsiz kaldı sözlerimiz. İnmedi gönüllere nefesimiz. Verebilseydik şayet içten, verileceklerden olurduk hiç şüphe etmesen.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de: duyana

yoksul kimseler vardır ki, sen onlara sadaka vererek iyilik et. Doyur ve giydir. Bunların sana yararı çok dokunur. İçten gelerek dua ederler. Hayır dua almak, insan için çok iyi bir şeydir. Onlardan iyiliğe karşı herhangi bir şey bekleme. Onlara yaptığın iyiliğin karşılığını Allah sana cenneti nasip ederek verecektir.

0: Günün duası.
1: Zekeriya aleyhisselamın çocuğu olmayınca Allah'a şöyle niyaz etti. Ey Rabbim, bana katından temiz bir soy ihsan eyle. Şüphesiz sen duayı işitensin. Rabbim, beni yalnız başıma bırakma. Bana bir çocuk ver. Sen varislerin en hayırlısısın. Yüce Allah, Zekeriya aleyhisselamın duasını kabul eder ve kendisine ilerleyen yaşına rağmen Hazreti Yahya'yı ihsan eder.

0: Gençliğe Rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.
1: Merhabalar efendim. Diyanet Radyo'da bir Gençliğe Rehber programımızla daha karşınızdayız. Bazen bir cümle, bir kelime bir evi değiştirir. Belki o cümle bugün burada saklıdır diyerek herkese hayırlı günler dilerim. Ebeveynliğin en zor sorularından biri belki de şudur. Çocuğum gerçekten ne hissediyor? Çünkü çocuklar duygularını bizim bildiğimiz, bizim kullandığımız dillerle ifade etmezler, edemezler. Onların kendilerine has bir dili vardır. Bazen harekettir, bazen sessizlik, bazen inat, bazen kahkaha, bazen de belki bir kapı çarpması. Ve bugün o dilin ne söylediğini anlamaya çalışacağız. Çocuklar duygularını davranışlarla ifade ederler. Yetişkinler ise duygularını cümlelerle anlatır. Ve çocuklar nasıl davranır? Çocuk duygusunu davranışa döker. Çünkü çocuk beyninin duyguları, kelimeleri düzenleyen bölümleri yetişkininki kadar gelişmiş değildir. Bu nedenle bir çocuk kızgınsa vurabilir, üzgünse içine kapanabilir. Korkuyorsa susabilir, kaygılıysa gitme diyebilir. Aşırı heyecanlıysa kontrolünü kaybedebilir. Mesela bazen bir çocuğun anneye veya babaya vurması dışarıdan bakıldığında saygısız bir davranış gibi görünebilir. Ama aslında çocuk içinden bize tam olarak şunları söylemektedir. Sen benim önüme çıkan bir engel gibisin. Kendimi sıkışmış hissettiriyorsun. Bu duyguyla baş edemiyorum. Bana zarar verdiğini düşünüyorum ve kendimi korumaya çalışıyorum. Yani çocuk vurduğunda çoğu zaman saldırmak için değil, saygısızlık yapmak için değil, kendini savunmak, duygusunu dışarı atmak veya kontrol edemediği gerilimi boşaltmak için vurur. Görünen davranış vurma ile midir? Ama arka planda çok daha derin bir duygu vardır. Ve bu davranışların hiçbiri yaramazlık, saygısızlık değildir. Hepsi bir duygunun dile gelme biçimidir. Ve en sık karıştırdığımız konu, inat mı, duygu mu? İnatlaşan bir çocuk çoğu zaman aslında inat etmiyordur. O an yaşadığı duyguyu ifade edecek kelimesi yoktur. Mesela hayır diye bağıran çocuk çoğu zaman öfkelidir ve korkmuştur. Gitmeyeceğim diyen çocuk kaygılıdır. Sen kötüsün diyen çocuk kırılmıştır. Çocukta kelimeler henüz olgunlaşamadığı için duygu davranışa dönüşür. Ve biz de davranışa müdahale ederiz. Ve dolayısıyla duyguya. Çocuğa anlaşılmadığını hissettiririz. Olumsuz duyguları böylece daha da arttırırız. Ve problemi kendi elimizle daha da büyütürüz. Asıl kaçırdığımız nokta tam da burasıdır. Unutmayalım, bir çocuğun duyguları yetişkinden daha hassastır. Ve kapasitesi yetişkininki kadar geniş değildir. Bu nedenle öfkesi büyük olabilir. Ama düzenleme kapasitesi küçüktür. Kaygısı büyük olabilir ama kendini rahatlatma kapasitesi küçüktür. Bu yüzden çocuğun duygusu

0: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'da akşamın bereketini ve huzurunu paylaşmaya devam ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, aile merhametin, sevginin ve geleceğin inşa edildiği en kıymetli emanet malumunuz. İşte bu anlayışla hayata geçirilen çok önemli bir proje var. İki insan bir hayat projesi. Gençlerimizin sağlam temeller üzerine kurulan huzurlu yuvalara adım atmasına destek olan bir proje bu. Bugün bu projenin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Safi Arpaguş'un konuşmalarıyla birlikte. Tabii konuşmaların satır aralarında çok önemli mesajlar vardı. Benim için öne çıkan o açıklamalardan belki de en kıymetli bölümü, bu programın, bu uygulamanın bir destek programı olmasının yanında bütüncül bir iyilik hareketi olduğunu ifade etti Diyanet İşleri Başkanımız. Güçlü toplumun yolu güçlü ailelerden geçiyor. Bu sözlere katılmamak mümkün değil. Ve bakınız, projeye, bu uygulamaya, sisteme tam 90 bin kayıt yapılmış. Bu kayıtlardan 40 bin başvuru gerçekleşmiş. İşin daha da güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bu 40 bin başvurunun 20 bininin öksüz ve yetim kardeşlerimizden gelmiş olması. Bu durum yüreğimize ayrı bir sorumluluk bırakıyor. Çünkü bir gencin elinden tutmak, geleceğin huzurlu toplumuna da umut olmak anlamına geliyor. Bir aile kurulduğunda bir gelecek inşa ediliyor ve iyilikler paylaşıldıkça büyüyor, toplum güçleniyor. Rabbim kurulan yuvaları huzurla, muhabbetle ve bereketle daim eylesin. Bu güzel, bu anlamlı projeye katkı sunan herkesten Allah razı olsun.

0: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve VIP hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve VIP hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'da mesajlarınızla birlikte programımıza katkı sunuyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Mübarek Cuma günümüz. Ümmetin hayrına vesile olsun inşallah demiş Hamdi Bey ve bizlere sıradaki eseri armağan ediyor. Hayırlı cumalar diyor. Teşekkür ediyoruz. Bir başka mesaj Kayseri Melik Gazi'den Hatice Hanım'dan gelmiş. Diyor ki bir tevekkül iliştir kalbime ey Rabbim, ılık bahar rüzgarları gibi ferahlatsın yaralarımı, sürüklesin sonbaharı hatta hüznü bile. Ben ikindi vaktinin yorgun tutsağıyım, uzayan gölgemle birlikte kısalan ömrüm, kızıllaşan gökyüzüne dalmış sönük gözlerim var. Muhtaçlığımı, acizliğimi katıp duama bir tutam tevekkül istiyorum Rabbim, bakışlarıma, itiklerime, kaybedişlerime. Bir tevekkül istiyorum Rabbim, gözlerimin kapandığı yer, umut açıldığı yer nasip olsun demiş. Cuma akşamımız mübarek olsun diyor Hatice Hanım'a. Teşekkür ediyoruz güzel mesajı için. Yine bir başka mesaj Şükriye Hanım'dan gelmiş. Cuma akşamının feyizli, bereketli olmasını diliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ankara Etimeskut'tan Zeliha Karataş sıradaki ilahiyi ailesi için istemiş. Hayırlı akşamlar dilemiş. Çok teşekkürler. Bir başka dinleyicimiz Mehtap Hanım. Hayırlı nurlu akşamlar diliyorum. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan güzel dua programındayız. Allah tüm dualarımızı kabul etsin, okuduğumuz Yasinleri kabul etsin demiş ve bir ilahi istemiş. Merak etmeyin kaydımızı oluşturduk ve sıraya koyduk. Çok teşekkür ediyoruz güzel dilekleriniz için. Evet, mesajlar devam edecek elbette. Tabii güzel eserlerle birlikte. Diyanet Radyo'dasınız. Güvenle dinleyin.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 8090.

Günlük hayatımızda telefonlarımız hiç susmuyor değil mi? Bildirim sesleri, mesajlar, aramalar derken zihnimiz gün boyu sürekli tetikte kalıyor. Oysa uzmanlar diyor ki bazen sadece telefonun sessiz konuma alınması bile ruhumuza nefes aldırıyor. Güney Kore Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma bu. İş yerinde telefonun sessiz moda alınması stresi azaltıyormuş, tükenmişlik hissini hafifletiyor ve zihni de koruyormuş. Çünkü sürekli çalan telefon sesi sinir sistemimizi fark etmeden yoruyormuş. Kalp ritmimiz hızlanıyor, stres hormonumuz artıyormuş ve tabii ki bunun doğal sonucu olarak da dikkatimiz dağılıyor. Yine bir başka araştırmaya göre telefon elimizde dursa bile zihnimizin bir kısmı hep ona odaklanıyor. Yani cihaz kapalı olsa bile dikkatimizi bizden çalabiliyor. Üstelik bir işe yoğunlaşmışken telefon sesiyle bölündüğümüzde yeniden aynı odak seviyesine dönmek yaklaşık 24 dakika sürüyormuş. Dikkat buyurun, 24 dakika her telefon çalışında biz yok hükmündeyiz. Ne kadar kötü bir şey değil mi? Yani günde kaç defa telefonun çaldığını, mesaj seslerinin, bildirim seslerinin geldiğini düşünürsek tablo daha açık bir şekilde ortaya çıkıyor. O zaman yapılacak en iyi şey zaman zaman telefonu bir kenara bırakıp sevdiklerimize dönmek olabilir. Telefon biraz sussun, zihnimiz biraz dinlensin, kalbimiz yeniden kendi ritmini hatırlasın. Ne dersiniz?

0: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Yeni saatin içindeyiz. Mesajlarınızla, güzel düşüncelerinizle ve birbirinden güzel eserlerle akşamın bereketini, güzelliğini birlikte paylaşıyoruz. Sevda Hanım, eşi Akif Bey ile birlikte programımızın çok sıkı takipçisi olduğunu ifade ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, eksik olmayın. Dünyadaki tüm mazlumların, mağdurların feraha kavuşmasını dilemiş. Bir başka mesaj. Hayırlı akşamlar. Her zaman Diyanet Radyo'dayız. Sizlerle beraberiz demiş. Bir başka dinleyicimiz. İstanbul'dan Sakarya'ya yolculuk halindeyiz. Sıradaki eseri askerdeki oğlum Muhammed Talha'ya armağan ediyorum. Sultanbeyli'den Saim Bey, gecemiz mübarek olsun dilekleriyle mesajını bizlerle paylaşıyor. Çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Kartal Taşdelen'den servis kaptanı Şenol Bey, bütün güzel insanların Rabbim affetsin, bağışlasın, cuma gününün hayrı, bereketi üzerlerine ve üzerimize olsun demiş. Bizleri Allah'a emanet etmiş. Teşekkür ediyoruz ve sıradaki eseri de serviste bulunan güzel kardeşlerime armağan ediyorum demiş. Bir başka mesaj. Ankara Sincan'dan selamlarını ileten bir dinleyicimiz. Biz de bayağı bir bağımlılık yaptınız diyor. İyi ki bizim radyolarımızdasınız demiş. Cuma akşamının güzellikleri, bereketi sizlerin ve dinleyenlerin üzerine olsun. Sıradaki eseri sevdiklerime ve sizlere armağan ediyorum demiş. Ayşenur Hanım, güzel dilekleriniz için, zarif düşünceleriniz için teşekkür ediyoruz. Sağ olun, eksik olmayın. Bu program, bu yayın sizlerin mesajlarıyla ve güzel dilekleriyle daha güzel hale geliyor ve daha renkli, daha hareketli hale geliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Elbette yayınımızda güzel eserler sizlerle birlikte olmaya devam ediyor. Diyanet Radyo'dasınız.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'dasınız. Akşamı birlikte paylaşıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Dün bir çağrı yapmıştım, hatırlayacaksınız. Dijital dünyadan biraz çıkıp gerçek hayata dönelim demiştik ve bir akım başlatmıştık. Dijitalsiz akşamlar. İnşallah aramızda bu akıma katılan dinleyicilerimiz olmuştur. Henüz duymayanlar için bir kez daha hatırlatayım. Akşamın en az bir saatini telefonsuz, bildirimsiz ve ekransız geçirmeye niyet ediyoruz. Peki o saatte ne yapacağız? O bir saatte bazen eşimizle dostumuzla çay içebiliriz. Bazen evlatlarımızın gözlerinin içine baka baka onlarla sohbet edebiliriz. Bazen büyüklerimizi arayıp dostlarımızın halini sorabiliriz. Yani sonuç itibariyle ekranlara değil birbirimizin kalbine dokunacağız. Çünkü aynı evde yaşayıp birbirinden uzak düşen insanlar haline gelmemek gerekiyor. Mesaj seslerini değil, evlatlarımızın kahkahalarının yankılanması gerekiyor evimizde. Bildirimlerin değil, muhabbetlerin olması gerekiyor soframızda. O halde bu akşam da telefon biraz kenarda dursun. Kalplerimiz birbirine biraz daha yaklaşsın. Dijital dünya bekler, merak etmeyin. Ama sevdiklerimizle geçirilen vakit bazen geri gelmeyebilir.

0: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Mesajlarınızla hayırlı akşamlar dileklerimize ortak oluyorsunuz Diyanet Radyo'da ve mesajlar ardı ardına gelmeye devam ediyor. Bursa'dan Hüseyin Demir yazmış ve sıradaki eseri Diyanet Radyo dinleyicilerine armağan etmiş. Bir başka dinleyicimiz Gaziantep'ten Ramazan Bey, yine o da bir eser istemiş. Kayıtlarımıza hemen düşürüyoruz onu da, notumuzu alıyoruz. Teşekkür ediyoruz mesajlar için. İstanbul'dan boykota devam diyen bir başka dinleyicimiz Sevcan Sabırlı ve ailesi, hayırlı akşamlar diliyoruz ve sıradaki eseri bütün Diyanet Radyo çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan ediyoruz demiş. Viranşehir'den de bir mesaj geldi. O bir eser istiyor dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz, Muhammed Bey'den gelen bir mesajdı. Sağ olun. Mesajlar gelmeye devam ediyor elbette. Bize yalnız olmadığımızı da gösteriyor bu mesajlar. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmıyorsunuz bu frekansta. Akşamın bereketini hep birlikte paylaşıyoruz. Hatırlar mısınız? Çocukluğumuzda cam şişeler çöpe atılmazdı. Mahallenin bakkalına götürülür, depozitosu alınırdı. Hem israf önlenirdi hem de tasarrufun değerini küçük yaşta öğrenirdik. Şimdi o güzel alışkanlık modern bir sistemle yeniden hayatımıza dönüyor sevgili dinleyiciler. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanımızın koordinesinde devam eden sıfır atık hareketi vardı malumunuz. Bu sıfır atık hareketi kapsamında 1 Temmuz itibariyle depozito sistemi Türkiye genelinde hayata geçirilecek. Ne demek depozito sistemi? İşte az önce ifade ettiğim o tasarruf kültürünü arttıracak cam şişelerin, pet şişelerin yeniden dönüştürüleceği aparatlar, makineler alışveriş yaptığımız yerlerin önüne konacak ve biz de elimizdeki cam şişeleri, pet şişeleri dönüştüreceğiz. Depozito logolu içeceklerin satıldığı marketler, bakkallar, büfeler, oteller, restoranlar gibi mekanların önünde depozito iade noktası olacak. Böylece hem çevre korunacak hem geri dönüşüm güçlenecek ve işletmeler için de aslında yeni bir ekonomik hareketlilik oluşturulması da hedefleniyor. Aslında bu mesele pet şişenin, cam şişenin dönüştürülmesi meselesi değil. Tam anlamıyla israf etmeyen bir toplum olma meselesi, tüketirken düşünen ve doğayı emanet bilen bir bilincin meselesi diyebiliriz. Belki çocuklarımız şimdi o bizim yıllar önce yaşadığımız duyguyu yeniden yaşayacak. Bir şişeyi çöpe atmak yerine geri döndürmenin değerini öğrenecek. Çünkü tasarruf para biriktirmekten ibaret değil malumunuz. Aynı zamanda nimetin kıymetini de bilmek anlamına geliyor. Dolayısıyla doğayı korumak, geleceği korumak, geri dönüşüm de yarınlarımıza yapılan önemli bir yatırım. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Diyanet Radyo'dasınız. Birbirinden güzel eserlerle akşamın huzurunu, güzelliğini ve bereketini paylaşıyoruz.

Diyanet Radyo'da mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Güzel eserlerle birlikte yayınımıza devam ediyoruz. Sadece 81 ilimizde değil, dünyanın dört bir yanından dinleyicilerimiz bizlerle birlikte demiştik, hatırlayacaksınız. Kendilerini gösteriyorlar, sağ olsunlar. Viyana'dan hayırlı akşamlar dileyen Engin Demir selamlarını iletmiş bizlere. Çok teşekkür ediyoruz, yalnız bırakmıyorsunuz. Bir başka mesaj da Almanya'dan geliyor. Güngör Özcan sıradaki eseri Afganistanlı arkadaşı Babaka için istemiş ve Diyanet dinleyicilerine gelsin diyor, selamlarını iletmiş, bizlerle paylaşmış bu güzel düşüncelerini. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Zaten sizin mesajlarınız, sizin güzel dileklerinizle programımız daha renkli, daha güzel bir hale geliyor. Az önce ifade etmiştim, depozito sisteminden bahsetmiştim ya. Bugün de kelime kutumuza bununla bağlantılı bir kavram bırakalım. Ne dersiniz? Hatırlayacaksınız, programın başından beri hep kelime kutumuzu dolduruyoruz güzel kelimelerle. Unutmamamız gereken, kıymetini bilmemiz gereken kelimelerle. İlk kelime kutusuna hayır ve vicdan kelimelerini koymuştuk. Sonra vefa dedik, samimiyet dedik, empati, bereket, merhamet, hikmet, güven, azim ve tevekkül kelime kutumuzda yer alan kelimelerdi. Bugün de kelime kutusuna çok kıymetli bir kavramı bırakalım. Tasarruf, tasarruf kavramı. Tasarruf para biriktirmek değildir. Tasarruf nimetin kıymetini bilmektir demiştim az önce. Suyu boşa akıtmamaktır belki tasarruf. Ekmeği çöpe atmamak, zamanı israf etmemek, enerjimizi bile dikkatli kullanmak, hatta sözü bile ölçülü kullanmak tasarrufa girebilir. Çünkü israf edilen sadece maddi şeyler değil, bazen ömrümüzü de israf edebiliyoruz. Vaktimizi de, imkanlarımızı da. Oysa bizim medeniyetimiz az olsun ama bereketli olsun anlayışına öğütler. Sofradan artanı paylaşmayı, eldekinin kıymetini bilmeyi öğretir. Tasarruf eden yarınını düşünür. Tasarruf eden ekonomik krizlere karşı da güçlü olur. Ve aynı zamanda tasarruf eden nesiller kaynaklarını tüketmezler. Koruyan bir gelecek inşa ederler. Belki bugün küçük bir adımla başlayabiliriz. Bir lambayı gereksizse açık bırakmayalım mesela. Bir damla suyu koruyabiliriz ve bir lokmanın kıymetini bilerek işe başlayabiliriz. Çünkü bazen büyük değişimler çok küçük bilinçlerle başlayabilir. Dolayısıyla tasarruf etmek bizleri koruduğu gibi aynı zamanda geleceğimizi de korur diyoruz ve kelime kutusuna bugün tasarruf kavramını bırakıyoruz.

Kıymetli dinleyicilerimiz, bu akşam da Diyanet Radyo'da hayırlı akşamlar dileklerimizi, muhabbetimizi sizlerle paylaştık. Yollarda bize eşlik edenlere, evinde radyosunu açıp gönlünü bizimle buluşturanlara, mesajlarıyla programımıza renk katan tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Birlikte geçen bu güzel akşamın ardından şimdi veda vakti. Ben İlker Uykal, Rabbim gönüllerinize huzur, sofralarınıza bereket, hanelerinize sağlık ve muhabbet nasip etsin. Geceyi gönül huzuruyla karşılayın, yarına umutla uyanın inşallah. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18.00.

0: Mecelle'den Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, bir mecelleden dersler programıyla daha huzurlarınızdayız. Bu dersimizde konu edeceğimiz mecelle kaidesi, men istâcele şey'e kable evânihi uqiba bi hirmanihi kaidesi olacak. Bir şeyi henüz vakti gelmeden, bir an evvel elde etmeye çalışan kişi, elde etmeye çalıştığı şeyden mahrum bırakılarak cezalandırılır diyor kaidemiz. Buna göre kendisi için genel geçer ve değişmeyen bir sebebin söz konusu olduğu bir şeyi henüz vakti gelmeden, yani o genel geçer sebep henüz gerçekleşmeden elde etmeye çalışan, yani söz konusu genel geçer ve umumi sebebe bağlı kalmayıp onu çiğneyen kişi, elde etmeye çalıştığı şeyden mahrum bırakılarak cezalandırılır. Çünkü bu şahıs kuralsız davranmış, haddi aşmış ve genel geçer ilkeyi çiğnemiştir. Buna göre bir şahıs

0: şahıs murisini kısas veya kefaret gerektirecek tarzda haksız bir biçimde öldürse, öldürdüğü bu murisin mirasında mahrum kalır. Çünkü mirasa hak kazanma sebebini o sebep için takdir edilmiş olan süreden öne almaya çalışmış ve haddini aşmıştır. Aynı şekilde bir şahıs bir diğerine bir mal vasiyet etse, kendisine mal vasiyet edilen şahıs da, yani teknik ifadesiyle Musa Leh, vasiyet edeni biraz önce ifade edildiği tarzda haksızca öldürürse yapılan bu vasiyetten mahrum kalır. Aynı şekilde bir şahıs maraz-ı mevtinde, yani son ölüm hastalığındayken, sırf eşini mirastan mahrum etmek için onu 3 talakla veya bain talakla boşasa, şahsın henüz kadının iddeti bitmeden vefat etmesi halinde eşi mirastan hakkını alabilir. Kişinin eşiyle arasındaki nikah bağının sona ermesi şayet eşinden kaynaklanıyorsa, mesela eşi sırf kocasından kurtulmak için riddet etse, yani dinden dönse, ilahi bir dine mensup olmadığı için eşiyle arasındaki nikah bağı sona erdikten sonra tövbe edip tekrar dine dönse, eşinden başkasıyla evlenemez. Kolay ve ödenebilir bir mehirle tekrar eski kocasıyla evlenmek durumundadır. Bunun sebebi de kadının ayrılmak için kasıtlı bir davranış sergilemesidir. Aralarındaki nikah bağının bir an önce sona ermesi için sakıncalı ve yasak olan bir sebebe sarılması, gerçekleştirdiği eylemin sonucunda elde edeceği haktan mahrum bırakılması suretiyle cezalandırılır. Hatta bazı alimler, bu durumda kadının kocası ile arasında bir ayrılık olamayacağını da ifade etmişlerdir. Yani bu kasıtlı ve art niyetli davranış sonucunda nikahın düşmeyeceği de ifade edilmiştir. Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, Bir Mecelle'den Dersler programının daha sonuna geldik. Bir başka mecelle dersinde tekrar huzurlarınızda olabilmek duasıyla Allah'a emanet olunuz.
1: Mecelle'den Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.

Efendimiz bir gün sahabeleriyle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasında ise "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan onun şerefli arkadaşları, "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Allah Resulü, "Siz benim ashabımsınız, kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" buyurdu. Bunun üzerine sahabe-i kiram, "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Efendimiz ise şöyle dedi, "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı?" Ashabından "Elbette tanır" cevabını duyan Resul-i Ekrem, bunun üzerine onlara, "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım" şeklinde cevap verir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

İşte geldi bahar. Yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık. Üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek. Kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Doğru sözün yararı, eğri sözün yergisi çoktur. Doğru söyleyecekse dilini kımıldat. Eğri söyleyecekse onu bastır. Hiç konuşmayan kişiye dilsiz, çok konuşana da geveze derler. İnsanın en değersizi geveze, en değerlisi ise cömert olandır.

bir zaman geçirmiş ve nihayetinde rivayetlere göre gözünü kaybetmiş ve diğer taraftan Hazreti Yusuf aleyhisselam kuyuda Cenab-ı Allah tarafından yalnız bırakılmamış, kurtarılmış ama bir başka imtihanla karşılaşmış, köle olarak satılmış. Ardından zindanı zinaya tercih etmiş ve nihayetinde zindana düşmüş, zindandan da kurtulmuş, Mısır'da yetkili bir insan olmuş, ardından kardeşleriyle buluşmuş, onları affetmiş, babasıyla kavuşmuş vesaire. İşte bu evladına hasret duyduğu zaman içerisinde Hazreti Yakup aleyhisselamın bir ifadesi ve hali var ki, müminler olarak bizim de zulmün arşa yükseldiği günümüzde zaman zaman dile getirmemiz gereken bir dua örneği olarak öne çıkıyor. Hazreti Yakup aleyhisselam şöyle diyor: "Kale inneme eşku bethi ve huzni ilallah ve a'lemu minallahi ma la ta'lemun." Yakup şöyle dedi: "Ben acımı ve kederimi ancak Allah'a arz ediyorum ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen bilgiyle biliyorum. İnneme eşku bethi ve huzni ilallah. Ben acımı ve kederimi Allah'a arz ediyorum." Kıymetli kardeşlerim, acımızı, kederimizi, sıkıntımızı, derdimizi Rabbimizden başka arz edeceğimiz ve ondan başka çözecek, bizi selamete çıkaracak kim vardır Allah aşkına? Müminin en yakını, sahibi, maliki, hakimi kuşkusuz Cenab-ı Allah'tır. Hüzünlerimizi, kederlerimizi giderecek, halimizi huzura erdirecek olan Rabbimizdir. Hazreti Yakup aleyhisselamın bu hali, zaman zaman sıkıntılar içerisinde yüzen, ferdi hayatı içerisinde veya toplumsal anlamda farklı problemler sebebiyle huzursuz olan insanların takınması gereken bir imani hal ve durumdur. Bir peygamber tavrıdır. Bugün yeryüzüne baktığımızda gerçekten insanlığın kabul etmeyeceği soykırımların yaşandığı, çocukların katledildiği, annelerin, masum kadınların kanlarının rahatça dökülebildiği, şehirlerin tarumar olduğu bir zaman dilimi içerisindeyiz. Mümin olarak ferdi anlamda belki yapabilecek şeylerimizin sınırlı olduğunun üzüntüsünü de yaşadığımız zamanlar içerisindeyiz. İşte bu ayeti kerime bizi, halimizi, sıkıntımızı Cenab-ı Allah'a arz ederek ondan yardım dilemeyi öğretiyor. Bu şüphesiz üzerimize düşeni yapmama anlamına gelmiyor. Sorumluluklarımızı yerine getirmeme, bize düşen eylemleri ortaya koymama durumunu ifade etmiyor. Üzerimize düşeni yapmalı ama her şeyin bir sahibi ve maliki olduğunu da zihnimizden çıkartmamalıyız. Hazreti Yakup bir yönüyle mazlumdu. Yakarışı, yalvarışı karşılık buldu. Mazlum olarak onun duası kabul oldu. Umut ediyoruz ki bugün de mazlumların duası en kısa zamanda kabul olacaktır inşallah. Zira sevgililer, sevgilisi Peygamberimiz zulme uğrayanın duası ile Cenab-ı Allah arasında hiçbir perde yoktur. Mazlumun duasından sakının buyuruyor. Bu sebeple umut ediyoruz ki mazlumların duaları, yalvarış ve yakarışları da karşılık bulacaktır. Tabii bunlardan şunu da anlamalıyız. Cenab-ı Allah her birimizi zalim olmaktan da koruyup muhafaza eylesin. Mümin olarak biz Allah'a havale edilen bir durumda olmamalıyız. Mümin olarak kimseyi incitmemeli, kırmamalı, malına, nimetine, imkanına kastetmemeli. Kimseye zarar vermemeliyiz. Cenab-ı Allah'a havale edilen, bırakılan, ona arz edilen, acı ve kederin sebebi olan, faili olan insan asla olmamalıyız. Çünkü onun nihayetinde

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Her peygamberin hayatında farklı zorluklar, sınavlar ve imtihanlar vardır. Dünya hayatını en zorlu, en sıkıntılı, en meşakkatli yaşayan insanlar şüphesiz peygamberlerdir. İşte o peygamberlerden bir tanesi olan Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın duasını, Cenab-ı Allah'a iç döküşünü, halini arz edişini bugün beraberce hatırlamış olacağız. Malumunuz olduğu üzere Hazreti Yakup Aleyhisselam, Hazreti Yusuf'un babasıdır. Yusuf peygamber, kısaca hatırlamamız gerekirse, kardeşleri tarafından bir seyahate çıkartılmış, o seyahat esnasında kuyuya atılmış, orada kendi haline terk edilip bırakılmış ve gömleği alınarak, o da kana bulandırılarak, başına bir felaket ve sıkıntı geldiği söylenerek babasının yanına kardeşleri gelmiş ve kardeşlerini kaybettikleri bilgisini vermişler. Hazreti Yakup Aleyhisselam bundan dolayı üzüntüsünü, sıkıntısını içinde yaşayarak, gözyaşıyla ağlayarak,

0: görülecek olan azabın var zihnimizden çıkartmamalıyız. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın ayeti kerimenin devamındaki ifadesi de çok önemli. Bunu zaman zaman hepimiz yapmak zorunda kalıyoruz. Ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen bilgiyle biliyorum diyor. Ve işi ahirete bırakıyor. Mutlak hesap gününe bırakıyor. Alacağı tahsilatı o güne havale ediyor bir anlamda. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Allah sabırdır. Bizim ve bütün insanların yapmış olduğu günahların cezasını anında verse Allah aşkına, ayağa kalkmaya halimiz ve mecalimiz olur mu? Olmaz. Biz de sabreden olmalıyız. Biz de her şeyin karşılığını bu dünyada almayı, bu dünyada görmeyi beklememeliyiz. Ahirette de alacaklarımız olmalı bizim. Ahirette de karşılaşacağımız nimetler olmalı bizim. Ahirette de bize borçlu insanlar olmalı. Tahsilatı bugün ve bu dünyada bitirme arzusuyla, hesabı bu dünyada görme düşüncesiyle, kin duygusuyla hareket etmemeliyiz. Bakın Hazreti Yakup Aleyhisselam aslında Yusuf'un ölmediğini, yaşadığını, çocuklarının yani Hazreti Yusuf'un kardeşlerinin onu kuyuya attığını biliyordu. Ama hata ve yanlışlarını onların yüzüne vurmadı. Onları mahcup etmedi. Onları hemen anında cezalandırmadı. Ve bir anlamda onları Cenab-ı Allah'a havale etmiş oldu. O yüzden bizi de üzen, bizi de kıran, bizi de rencide eden insanlar olabilir. Anında karşılık vererek, öfkeyle hareket ederek, kin duygusuyla dünya hayatını sürdürerek, hızlıca hesap görme düşüncesi içerisinde olmamalıyız. Halimizi, sıkıntımızı, acımızı ve kederimizi mutlak hesap gününün sahibi ve maliki olan Cenab-ı Allah'a arz etmeliyiz. Zira unutmamalıyız ki o kimsenin hakkını kimsede koymayacak olandır. Mutlaka hak sahibinin hakkını alacak, mazlumun yüzünü güldürecek, zalime yapmış olduğu kötülüklerin cezasını verecek olandır. Rabbim bizi zalimlerden eylemesin ve her türlü zulme uğramaktan da koruyup muhafaza eylesin.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da. Önce insanız, az sonra. Günün duası.
1: Zekeriya Aleyhisselam'ın çocuğu olmayınca Allah'a şöyle niyaz etti. Ey Rabbim, bana katından temiz bir soy ihsan eyle. Şüphesiz sen duayı işitensin. Rabbim, beni yalnız başıma bırakma. Bana bir çocuk ver. Sen varislerin en hayırlısısın. Yüce Allah, Zekeriya Aleyhisselam'ın duasını kabul eder ve kendisine ilerleyen yaşına rağmen Hazreti Yahya'yı ihsan eder.

Kıymetli dinleyenler, filozof Epikuros, insanın ihtiyaçlarını 3 sınıfa ayırır. Birinci grupta olanlar, doğal ve zorunlu olanlardır ki, karşılanmadıklarında acı çekmeye neden olurlar. Bu sebeple beslenme, giyinme ve barınmayı bu gruba dahil edebiliriz. İkinci grupta olanlarsa, haz odaklı taleplerdir. Şehvet ve her türlü haz ihtiyacı bunu tetikler. Üçüncü grupsa ne doğal ne de zorunlu olanlardır. Lüks yaşam arzusu, şatafat ve gösteriş arzusu buna dahil edilebilir. Bu talepler sınırsız.

rahatsız olup karşılanması oldukça zordur. Aziz dinleyenler, insan istemeyi aklından dahi geçirmediği malların yokluğunu kesinlikle duymaz. İhtiyaç listesinde bulunmayan şeylerin eksikliği onu mutsuz etmez. Ancak ondan yüzlerce kat şeye sahip olan için durum böyle değildir. Onlardan birkaçının eksikliği hoşnutsuzluk nedenidir ve bu süreklilik arz eder. İnsanın mutsuzluğu sahiplenemediklerinden ziyade taleplerinin sınırsızlığından kaynaklanmaktadır. Nasıl ki vücudun gereğinden fazla aldığı kaloriyi yakmayıp yağ dokusu olarak depolaması pek çok hastalığa bir davetiye çıkarma nedenidir, öyle de hayatı boyunca hayra ve iyiliğe harcanmayıp biriktirdiği malla mutlu olmayı düşünenler için her birikim hırs ve tamaha yol açan manevi bir hastalık nedenidir. Bunca varlıkla gitmez bu gönül darlığı demiş Yunus. Doyuramadığımız göz açlığımız, tatmin edemediğimiz nefsimiz, ardı arkası kesilmeyen taleplerimiz. Asla doymayacak, tatmin edilmeyecek ve sonu gelmeyecek isteklerimizle hep avunup boşa kürek çekeceğiz belki de. Dünya hayatının aldatıcı zevkten başka bir şey olmadığını, bu dünya hayatı sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte asıl hayat odur beyanıyla dünyevi alıntılarımıza neşter vurur Kur'an-ı Mubin. Ne yapsak, ne etsek, gözü arkada kalmışlar gibi bir türlü doyuramadığımız dünya ile imtihandayız. Değerli olmayı birikimlerimize, mutluluğu sahiplendiklerimize, itibarı şana şöhrete emanet edip yola revan olduğumuzdan beri kaybettik rahmete açılan menfezleri. Almasını aldık çok şeyi de, vermeye gelince titredi ellerimiz, eridi yüreğimiz. Daha derken kayboldu benliğimiz. Hak yoluna davet ederken dünyevileşen gönüllerimizle kesildi ferimiz. Tesirsiz kaldı sözlerimiz. İnmedi gönüllere nefesimiz. Ah! Verebilseydik şayet içten, verileceklerden olurduk hiç şüphe etmesen.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Eğer gönlün sırlarına mezar olursa, muradın çabucak hasıl olur. Hazreti Peygamber buyurmuştur ki, her kim sırrını gizlerse, muradına çabucak erişir. Tohum toprak içinde gizlendiği, zahmetlere katlandığı için bostan yeşerir, güzelleşir.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bu sefer bu meseleyi kökten çözecek bir plan yapmalıyız.
2: Evet, artık bitmeli bu saçmalık.
1: Onlarla her türlü ilişkiyi keselim. Akrabalık ilişkilerini kopartalım.
3: Açlığa dayanamayacaklardır. Böylece doğruyu yanlıştan ayırt ederlermeli.
1: Yaz bakalım. Haşim oğullarıyla hiçbir sosyal ilişkiye girilmeyecek. Onlara kız verilmeyecek ve onlardan kız alınmayacak. Haşim oğullarıyla hiçbir ticari ilişkiye girilmeyecek. Onlara bir şey satılmayacak ve onlardan hiçbir şey satın alınmayacak.
4: Yavrum, ağlama ne olur.
5: Bugün üçüncü gün. Çocuğun boğazından bir lokma geçmedi. Nasıl ağlamasın? Biz zor duruyoruz ayakta.
4: Dün yerde bir deri parçası buldum. Onu kaynattım, suyunu içiriyorum çocuklara.
5: Allah'ım merhamet et.
3: Ey tüccarlar! Muhammed'in arkadaşları için fiyatları alabildiğine yükseltin. Sizden hiçbir şey alamasınlar. Zarara girmeyeceğinize ben kefilim.
1: Nasıl olur da kurallarımızı çiğnersin?
0: Kimin kuralları? Buna nasıl göz yumabilirsiniz? İnsanları açlıktan öldüreceksiniz.
1: Seni de onların arasında tıkmak lazım.
6: Bu zulüm belgesinin yırtılması ve ambargonun kaldırılması için birlikte hareket etmeliyiz.
7: O zaman bu akşam toplanıp görüşelim.
0: 18. bölüm.
8: Sabah olup insanlar Kabe'nin etrafına toplandıklarında, bir gün önce bu boykotu kaldırmaya karar veren 5 kişi bir araya geldi. Züheyr bin Ebi Ümeyye üzerine kıymetli mücevherlerle süslü bir elbise giymişti. Bu bir güç gösterisiydi. Ayağa kalktı ve kararlaştırdıkları üzere söze başladı.
9: Ey Mekkeliler! Bizler dilediğimiz gibi yiyip içelim, giyinip kuşanalım da Haşimoğulları ve Muttaliboğulları alışverişten mahrum edilerek darlık ve sefalet içinde helak olsunlar. Öyle mi? Bu kabul edilecek bir şey değil. Merhamet aramızdan kaldırıldı mı? İnsanlık öldü mü? Vallahi ben akrabalık bağlarını koparan bu zalim sayfa yırtılıncaya kadar oturmayacağım.
1: Yalan söylüyorsun. Ne bu sayfayı yırtmaya gücün yeter, ne de buna cesaret edebilirsin.
10: Yalan konusunda usta olan sensin Ebu Cehil. Allem eder, kallem eder, insanlara istediklerini yaptırırsın. Bu kararları bize zorla kabul ettirdin. Bizim başından beri rızamız yoktu.
11: Zema doğru söylüyor. Bizi tehditlerinle buna mecbur ettin. İnsanlara böyle zulüm etmeyecektik. Sadece ceza verecektik. Ebu Talip mahallesinde açlıktan ölenler oldu. Yaşananları görüp yardım etmek istediğimizde mani oldum. Şu andan sonra ben kabilemle birlikte bu işin karşısındayım.
12: Bunların aksini söyleyen yalan söylemiş olur. Amacımız neydi, ne oldu? Sen Ebu Cehil, açlıktan ağlayan çocukların, inleyen yaşlıların seslerini işitmiyor musun? Akrabalarının açlıktan ölmesine nasıl dayanabiliyorsun?
1: Bunu şu anda mı fark ettin? Daha önceden görüşüp konuştunuz ve hep birlikte bunu söylemeye karar verdiniz, değil mi? Korkaklar! Çünkü tek tek çıkıp da isyan etmeye cesaretiniz yok. Birbirinizden kuvvet alıyorsunuz.
12: Ebu Cehil, seni daha fazla konuşturmayacağız. Nefesini tüketme.
9: Evet, haklı.
1: Konuşturmayın Ebu Cehil'i, susturun. Konuşmasın bu adam.
9: Susturun, hadi gösterelim ona gününü.
12: Şimdi Kabe'nin içine girip o kağıdı parçalayacağım ve sen sesini çıkarmayacaksın. Anladın mı?

0: Yüce Tanrım, ölen masumlardan dolayı bizi sorumlu tutma. Bize gazaplanma. O da ne? Sayfa yok. Nerede bu? Şurada küçük bir parça görüyorum sadece. Lambayı yaklaştırayım. Aman Allah'ım. Sayfayı kurtlar yemiş.
1: Buraya bakın ey Mekke halkı. İşte bu elimde gördüğünüz parça. 3 yıl önce kardeşleriniz için kararlaştırdığımız zulmün belgesi. Bakın şuna. Kurtlar yemiş. Bu neye işaret eder sizce? Allah'ın evine asmıştınız onu. Kutsamak için. Demek ki ilahlarınız da bundan rahatsız değil. Sadece şu ibare kalmış. Ey Allah'ım, senin adınla. Şahit olun ki bu boykotu kaldırıyorum. Züheyr, Sema, adamlarınızı silahlandırın. Ebu Talip mahallesine gidiyoruz. O insanları bu zulümden kurtarmaya. İnsanlığını kaybetmeyen varsa arkamdan gelsin.
2: Hadi gidelim.
3: Hadi bir an önce kurtaralım onları.
2: Durmayın, yürüyün.
3: Bu haksızlığa daha fazla tahammül etmeyelim.
4: Mutim bin Adi, Sem'a bin Kays, Züheyr bin Ebi Ümeyye, Hişam bin Amr, yanlarındaki adamlarla Müslümanların yaşadığı mekana geldiler. Onlara refakat ederek evlerine yerleşmelerini sağladılar. Ebu Talip iyi bir şairdi. Kendilerini kurtaranları uzunca bir şiirle övdü. Boykotun acı hatırası yıllar sonra bile unutulmayacaktı. Müslümanlar evlerine ve iş imkanlarına kavuşmuştu. Ancak müşrikler her fırsatta onları küçümsüyor ve ellerinden geleni artlarına koymuyorlardı. Peygamberimizi ne zaman ashabıyla bir arada görseler tacizde bulunuyorlardı. Bir gün yine Hazreti Muhammed'i arkadaşlarıyla gören Velid bin Muire, kendisini herkesin görebileceği bir yere çıktı ve konuşmaya başladı.
5: İşte karşınızda peygamber olduğunu söyleyen sihirbaz şair. Meleklerle görüştüğünü, Allah'tan vahiy aldığını iddia ediyor. Ha, şu yanındakiler de arkadaşları. Bir bakın Lat ve Uzza aşkım. Bu adam doğru söylüyor olsaydı etrafındakiler böyle adamlar mı olurdu? Allah buldu da aramızdan hidayet erdirmek için en zayıf, en fakirleri mi buldu?
6: Eğer Muhammed'e gelen şeyde bir hayır olsaydı elbette buna ilk inananlar biz olurduk. Kureyş'in en şereflileri, köleleri değil.
5: Madem onun ilahı onun iyiliğini istiyor, neden erkek çocuklarının hepsini öldürdü? Kızları var, oğlu yok. Kızlar bizim için yüz karasıdır. Ahlaksızlık yapıp şerefimizle oynarlar. Ama erkek evlat öyle mi? Belli ki ilahı Muhammed'i pek sevmiyor.
7: Sevmiyor.
6: Doğru söylüyorsun. Soyu devam etmeyecek bir kere. Endişelenmemize gerek yok. Tanrısı ona gereken cezayı vermiş.
4: Müşriklerin bu konuşmaları esnasında Peygamberimiz Kabe'nin yanında Habbab, Ammar, Süheyb ve Bilal gibi önceden köle olan sahabileriyle oturmaktaydı. İşittikleri hakaretler arasında en incitici olanı, Resulullah'ın kaybettiği evlatlarını eğlence malzemesi olarak kullanmalarıydı. Kasım 1,5 yaşındayken, Abdullah da 2 yaşını henüz geçmişken vefat etmişti. Müşrikler, Peygamberimizle soyu kesik diye alay ederken, sahabilerinin gözleri doldu. Çünkü Efendimizin oğullarını elleriyle kabre koyduklarına şahit olmuşlardı. O gün Resulullah'ın gözyaşları sakallarını ıslatıyordu. Baba yüreği evlat hasretiyle kavruluyordu. Kasım'ın cenazesini taşırken Mekke dağlarından birine bakarak, "Ey dağ, başıma gelen şey sana olsaydı yıkılırdın." deyişi canlandı gözlerinin önünde. Şimdi bu adamlar onu acısıyla vurmaya çalışıyorlardı. Kısa zamanda bu konuşmalar yayıldı ve Hazreti Muhammed'e ebter, yani soyu kesik diye hitap etmeye başladılar. Bunun üzerine Kevser suresi nazil oldu. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğz eden, soyu kesik olanın ta kendisidir. Habeşistan hicretinden sonra Mekke'ye geri dönenlerden biri de Peygamberimizin çok sevdiği arkadaşlarından Osman bin Maz'un'du. Hazreti Osman nezaket sahibi ve çok ince düşünceli bir insandı. Mekke'ye giriş yapmak istediğinde amcası Velid'in himayesine girmiş, ancak Müslümanlara yapılan eziyetleri görünce kendisinin ayrıcalıklı bir durumda bulunmasından hoşlanmamıştı. Himayesini iade etmek üzere amcasına gitti.
6: Kardeşimin oğlu, halkımdan biri sana kötülük mü yaptı? Neden himayemde kalmak istemiyorsun?
2: Hayır amca, bir kötülük görmedim.
6: O zaman?
2: Benimle aynı fikirde olan arkadaşlarım zulüm altındayken ben hayatıma istediğim gibi devam edemem. Bu ağrıma gidiyor.
6: Ama biliyorsun ki himayemden çıktığın anda başta kuzenlerin Ümeyye ve Übey olmak üzere kabilen seni rahat bırakmayacaktır.
2: Biliyorum amca, sağ ol. Ben Rabbimin himayesini istiyorum. Onun himayesi bana yeter.
4: Araplar edebiyata ve şiire çok önem verirlerdi. İstedikleri kişiyi şiirle yüceltir, istediklerini yerer, yayılmasını istedikleri konuları şiirleştirirlerdi. Lebit adında meşhur bir şair Mekke'ye gelmişti. Böyle büyük şairler geldiği zaman

0: zaman halk toplanır, onu dikkatle dinler, hatta şiirlerini ezberlerlerdi. Bu seferki kalabalığın içinde kendisi de şair olan Osman bin Maz'un da vardı. Lebit uzun bir şiir okuyor ve halk pür dikkat dinliyordu.
1: İşte Allah'tan başka her şey bir hiçtir.
0: Şairin sözünü kesen bir ses yükseldi. Bu ses Osman bin Maz'un'a aitti.
2: Doğru söyledin.
1: Ve bütün zevkler yok olacaktır.
2: İşte bu yalan. Cennetteki zevkler yok olmayacaktır. Dünya hayatındaki zevklerse kaybolup gider. Asıl hayat ahiret hayatıdır.
3: Ne yapıyor?
4: Misafirimize karşı bizi mahcup ediyor.
3: Öyle bir şey diyemez. Hayır.
0: Şair Libid'in bu müdahalelere canı sıkılmıştı. Bunu kendisine yapılmış bir saygısızlık olarak nitelendiriyordu. Sitem etmeye başladı.
1: Ey Kureyş topluluğu! Sizinle dost olanlar böyle muamele görmezdi. Ne oldu da değişti bu?
5: Bu adam dinini terk eden ahmaklardan biridir. Sözleri sizi rahatsız etmesin.
4: Biz ona haddini bildiririz.
5: Yapmayın!
0: Amcası Osman bin Maz'un'u yüzü gözü dağılmış bir vaziyette görünce çok üzülmüştü.
6: Osman, şu gözünün haline bak. Neredeyse patlatacaklarmış. Sana demiştim himayemden çıkma diye. Benim korumam altında olsaydın bu duruma düşmezdin.
2: Hayır amca. Ben başıma gelecekleri biliyordum. Fakat yanılıyorsun. Ben Allah'ın himayesinden memnunum.
6: Ne dediğini, ne yapmaya çalıştığını hiç anlamıyorum.
0: Müslümanların akıl almaz bir duruşu vardı. Müşriklerin her türlü çabası onların ancak imanını arttırıyor, Resulullah'a muhabbetlerini perçinliyordu.
7: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde, miraca yol veren

0: Hüsnü Hal.
1: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte, hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar, alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar, yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık, üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek, kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

Dehenin hahiş için eyleme baz. Olma alude lebi harfi niyaz. Sahibi hırsu tama rüsvadır. Kimyayı şeref istinadır. İsteğin için ağzını sakın açma. Dilenme sözleriyle dudağını kirletme. Aç gözlü ve hırslı olan kişi rezildir, rüsvadır. Şerefin özü istinadadır, tok gözlü olmaktadır.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Dinim İslam. Temel bilgiler.
1: Diyanet Radyo'nun birbirinden değerli dostları, hepinize merhabalar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Uğur Subaşı, Din ve Hayat programıyla sizlerle birlikteyim. Değerli dostlarımız, en son programımızda Bedir gazvesinden bahsetmiştik. Bugün sevgili peygamberimizin peygamberliğinden, Medine döneminden bahsetmeye devam ediyoruz. İlk olarak Uhud'la. Bedir gazvesinin üzerinden 13 ay geçmişti. Mekkeliler civardaki kabilelerden de destek alarak 3000 kişilik büyük bir ordu topladılar. Medine'ye doğru yola çıktılar. Müslümanlarsa 1000 kişilik bir orduyla Medine'den ayrıldılar. Münafıkların reisi olan Abdullah bin Übey yolda bozgunculuk çıkararak beraberindeki 300 kişiyle birlikte geri döndü. Böylece Müslümanlar 300 kişilik bir kayıpla Uhud Dağı'nın eteklerine kadar geldiler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman askerlerin arkasına denk düşen bir tepeye okçular yerleştirdi ve bu okçulara ne olursa olsun bulundukları yeri terk etmemelerini emretti. Savaşın başlangıcında Mekkeliler Müslümanların hamleleri karşısında bozguna uğrayıp kaçmaya başladılar. Resulullah'ın tepeye yerleştirdiği okçular düşmanın kaçtığını görünce harekete geçtiler ve yerlerini terk ettiler. Müşrikler bu fırsatı değerlendirdiler. Müslümanlara arkadan saldırdılar. Böylece Müslümanlar iki düşman kuvveti arasında sıkışıp kaldılar. Zor anlar yaşayan Müslümanlar kayıp vermeye başladılar. Birçok Müslüman şehit edildi. Bunlar arasında Peygamber Efendimizin amcası, Allah'ın arslanı Hazreti Hamza da vardı. Savaşta Peygamberimiz de mübarek yüzünden yaralandı. Savaşın kızıştığı bir anda Resulullah'ın şehit olduğu söylentisi yayıldı. Bu söylenti üzerine müşrikler amaçlarına ulaştıklarını sandılar. Artık Bedir'de ölen yakınlarının intikamını aldıklarını düşünüyorlardı. Geri çekilip Mekke'ye döndüler. Uhud gazvesi sırasında Medine'deki Yahudi kabilelerinden Nadiroğulları antlaşmayı bozmuş, müşrikleri Müslümanlara karşı tahrik etmişti. Hazreti Peygamber antlaşmayı bozdukları için Uhud gazvesinden hemen sonra onların kalesini kuşatma altına aldı. Çaresiz kalan Nadiroğulları Müslümanlarla bir antlaşma yaptılar ve Medine'yi terk edip Hayber'e yerleştiler. Bu arada sevgili dostlar, bu olayların yaşandığı sene Hazreti Fatıma ile